0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilinin içerdekine. Çeyiz sandığını oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tel asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürettir. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda depreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerlidir.

yanı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temiro'da.

aşk atan tülkü yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.

0: düşer yollar.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

altı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim.

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
2: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Hamburg'un Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve radyomerhaba.de üstünden izleyen, dinleyen bütün dostlarımıza güzel bir cuma sabahından, Kerim ve Kazım'dan saygılar, sevgiler. Saatleriniz tam 9'u 1 dakika geçerken bizler sizlerle birlikteyiz. Bu süre içinde bizlere 0177 977 27 72 üstünden sesli yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Konumuz açıktır. İsteyen istediğini yazabilir ama günaydın yazmanız bizi çok mutlu ediyor. Günaydınlarınızı da bekliyoruz. Hepinize hayırlı işler, hayırlı günler diliyoruz. Kerimciğim günaydın, nasılsın?
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und dem lieben Kasim zusammen sind wir jeden Morgen für euch. Dann einen schönen Live. Haben wir viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 01279-7272 erhalten werden. Wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasim.
0: Peki. Hemen bir şarkıyla açılışımızı yapalım. Ondan sonra toplandık mı? Yayını paylaşıyoruz sosyal medyada, TikTok'ta ve Facebook'ta da canlı yayındayız. Aynı zamanda Radyo Merhaba TV'de de görüntülü bir şekilde bizi izliyorsunuz. Günaydın.

0: Peki. Devam ediyoruz. Tiger Radyo burası. FM 96 Hamburg eyaletinde. Aynı zamanda Kabloleyin Tide TV'de ve Radyo Merhaba TV'de görüntülü bir şekilde izliyorsunuz. Radyonun görüntülüsü. Günaydın Murat Cömert. Behçet Algan, günaydın. Azmi Akgül abimiz, günaydın. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim demiş. İki kahvemiz Esat abimiz tarafından gönderilmiş. Eyvallah, sağ olasın. Bekir Günyar, günaydın. Mehmet Topçu abimiz, günaydın. Günaydın diyor. Nihayet diyor, canlı yayın diyor. Bazen arada bant yayın koyuyoruz. O zaman da tepki alıyoruz. Ya bizim de sizler gibi hani işimiz çıkıyor, acil bir şeyler oluyor. O zaman boş müziği koymak zorunda kalıyoruz. İdare edeceğiz. Tatil dönemi. Tatilden sonra her şey yolunda olacak. Hasan Bülent Su abimiz, günaydın. Hayırlı işler dileriz. Günaydın. Radyoyu yolda dinleme yeterli benim için diyor. Peki, yolda radyo dinliyormuş. Peki, teşekkür ederiz. Banu günaydın demiş, herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum diyor. Yaşar'dan bir günaydın gelmiş. Yaşar abicim, hayırlı işler dileriz. Sevgili dostlar, şimdi dün acayip bir sıcak vardı sabahın erken saatlerinde, zaten bunaltıcı sıcak yavaş yavaş yükseldi. Akşam 18 gibi yağışla birlikte, hafif de rüzgarın etkisiyle Hamburg gerçek kimliğine oturdu. Yağışın gelmesi serinletti bir nebze olsun. 30-36 dereceleri gördük, 40 derecelere yaklaşan yerler vardı. Hatta ve hatta Almanya'da kavurucu sıcaklıklar 41 dereceye kadar bekleniyor, çıkan yerler bile olmuş. Yani bu tabii iklim şartları bütün dünyada değişti ve iklim şartlarının değişmesiyle birlikte ne oldu? İşte gördüğümüz gibi ülkemizin ormanları yanmaya başladı. Yunanistan'da ormanlar yanmaya başladı. İspanya'da ormanlar yanmaya başladı. Bunun tek sebebi biz insanlar. Çevremizi koruyamıyoruz. Küçücük bir sigara izmaritiyle bile koskoca yüzlerce hektarlık ormanlık alan yangınını söndürmek için binlerce insan mücadele ediyor. Olan oradaki canlılara ve ormanımıza oluyor, akciğerlerimize oluyor. Oksijenimizi kaybediyoruz, hiç farkında değiliz. İnşallah bir an önce bir dünyadaki yaşayan insanlar bilinçlenir ve bunun önüne bir nebze olsun geçmeye çalışırız diye düşünüyorum. Ha, bazıları da işte ya yaz geldi, yakalım şurayı, bir yazlık blok açarız diye düşünenler var. Onu da yasal olarak engellemenin yolunu siyasetçiler biliyor diyelim.
1: Ja, Kasim, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio und das ist Fakt auf jeden Fall, was Kasim da gerade als Nachricht durchgegeben hat. Deutschland ist wirklich gestern wieder am Brennen gewesen, so kann man das wirklich ausdrücken, so wäre die wortwörtliche Übersetzung der türkischen Nachricht. Und das war gestern in Hamburg auch nicht anders. Mit rund 36 bis 37 Grad hatten wir gestern wirklich wieder sehr heiße Temperaturen. Das geht Gott sei Dank erstmal nicht so weiter. Heute ist es schon abgekühlt auf rund 26, oder wird es noch abkühlen auf rund 26 Grad. Gerade haben wir noch 19 Grad angenehme. Morgen wird es ganze 22 Grad, am Sonntag 25 Grad. Also diese 36 Grad Marke ist auch erstmal zumindest noch nicht zu sehen. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen meistens immer rund 25 bis 28 Grad bekommen. Also das, was genau angenehm ist.
0: Peki, şimdi sevgili dostlar, dün akşam biliyorsunuz Avrupa Kupalarında Beşiktaş'ımız çok güzel bir galibiyet aldı. Bizde bir Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlar Derneği'nin üyesi, orada emek verenlerden bir tanesi olduğumuz için çok mutlu olduk. Ha, maça gidebildik mi? Gidemedik. Ama bizim yerimize Avrupa'nın çeşitli ülke şehirlerinden, işte Stuttgart'tan tutun, Bremen'den, Braunschweig'den, Hannover'den, Berlin'den, Makedonya'ya kadar 200'ün üstünde spor sever ve Beşiktaş sevdalıları dün Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nde sabahın erken saatinde toplandılar ve orada güzel bir kahvaltının ardından yola çıktılar, gittiler Danimarka'da maçımızı izlediler, Beşiktaş'ımıza destek verdiler ve ondan sonra sağ salim geriye geldiler. Tebrik ederiz gençlerimizi güzel bir şekilde desteklerini sundukları için. Biz de dün akşam tabii maça gidemedik ama derneğimizde maçımızı izledik. Bayağı güzel bir katılımla birlikte hem çayımızı kahvemizi içtik hem de yeni yeni arkadaşlarımız üye de oldular derneğimize. Bu daha da mutlu etti bizi. Güzel bir şekilde maçları izledik. Herkese açık. Buradan söylüyoruz. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'ne gelip herkes üye olabilir. Beşiktaşlıysa, başka bir Beşiktaş derneğinde üye değilse. Çünkü 2-3 dernekte üyeliği kabul etmiyoruz. Bir yerde olsun, tam olsun istiyoruz. Onu da söyleyelim. Şarkı arasına gideceğiz. Şöyle eski bir Zülfü Livaneli şarkısını İbrahim Tatlıses'ten sizi dinlettikten sonra biz mesajlarınızı okumaya başlayacağız. Hadi gönderin, okuyalım bakalım kim nerede yapıyor.
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause, kommen wir wieder für euch zurück. Gestern hat der Beşiktaş gespielt und 2-0 auch gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch schon mal an Beşiktaş. Kasım war gestern auch vor Ort im norddeutschen Hamburger Beşiktaş-Verein in Wandsbek und hat sich das Spiel auch mit angesehen. War anscheinend wieder eine wunderschöne Veranstaltung, Anführungsstrichen Veranstaltung. Die haben sich halt alle zusammen das Spiel einmal angeschaut und die Stimmung war wohl wunderbar. Das freut mich, wenn es dir Spaß gemacht hat, Kasım, und das freut wahrscheinlich auch den Verein. Dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.
0: B75 yolunda gidenler, radar hazır sizi bekliyormuş. Murat Cömert yazmış ve fotoğraflamış. Aman dikkat, zaten Hamburg'un her yerinde radar var. O yüzden biraz ayağımızı gazdan çekelim. Şarkıdan sonra buradayız. Tide Radyo burası.

0: Evet, geldik, sizlerle birlikteyiz. Hatice Topçu, günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Size de güzel bir gün dileriz. Şaban abicim, çok teşekkür ederiz. Tebriklerinizi kabul ediyoruz. Gazozuna maç mı oynadınız diye yazmış Galatasaraylı Esat abi. Evet, gazozuna oynuyoruz efendim biz. Ama bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin armasının olduğu her yerdeki maç değerlidir. Her yerdeki spor karşılaşması değerlidir. Gazozun olur, çayın olur ama Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim için çok çok önemlidir. Siz ciddiye almayabilirsiniz, biz ciddiye alıyoruz diyelim. Konuyu hemen geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Berlin'de bir terör saldırısı olmuştu Kerim. Ve o terör saldırısının ardından Berlin'de Liebe Tekno geçit töreni güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Bu hafta sonunda Hamburg'da yine büyük bir etkinlik olacak. Polislerin çevrede güvenlik önlemlerini artırdığını görüyoruz. Ama bizde iptal diye bir durum söz konusu değil. Değil mi Kerimciğim?
1: Evet, iptal yok.
0: Evet.
1: Ich sag mal, die Nachrichten verfolgt hat, hat letzte Woche auch mitbekommen, dass es einen Anschlag auf den CSD gab. Am Rande, muss man, wie ich dazu sagen. Allerdings gab es diesen Anschlag und das Ganze findet jetzt auch am Samstag und Sonntag statt, das CSD in Hamburg, und da werden jetzt diesmal noch stärkere Maßnahmen natürlich ergriffen. Also wundert euch auf jeden Fall nicht, wenn ihr merkt, dass ihr wirklich da gar nicht mehr irgendwie in der Nähe auch mit dem Auto überhaupt reinkommt, dass man vielleicht mal irgendwie einen besuchen oder so möchte. Das finden wir auch gut. Die Sicherheitsmaßnahmen sollen da erhöht werden, auch wenn das ein mulmiges Gefühl bei den einen oder anderen, ich sag mal, erweckt. Denn da muss man wirklich sagen, wenn man dann mal unterwegs ist und da, ich sag mal, guckt und da und diese fetten Poller da sieht, da hat man dann schon ein mulmiges Gefühl. Aber so ist das. Sicherheit geht eben mal vor.
0: Peki. Sevgili Kerim, istersen yine kısa bir müzik arası yapalım. Dinleyicilerimizden istek şarkısı. Bir tane ilk gönderenin istek şarkısını çalacağız. Çünkü bir şarkılık boşluğumuz var. Onu da orada doldurmak istiyoruz. Sizden gelecek olan güzel bir şarkı isteği bekliyoruz. Nereye mi göndereceksiniz? Tabii ki 0-177-977-27-72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buraya gönderdiğiniz takdirde bakın şimdi çalacağımız şarkı Kemal Güven çok sevdiği eşi için istiyor. Ona bu şarkıyı armağan ediyoruz. Çünkü daha önce yazmış, göndermiş. Şimdi sıra onun eşinin şarkısında geliyor.
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause und zwar einen Wunsch. Und ich hoffe, die Person hört das auch mit und feiert das Lied.

0: Kemal Güven sevgili eşi için bu şarkıyı istemişti. Onlara armağan olarak çaldık. Sevgili dostlar, devam ediyoruz. Bir tane de sesli kayıt gelmiş. Kerimciğim, sesli kayıt kısa olduğu için hemen bir dinletelim. Ondan sonra devam edelim.
1: Gene kazım.
2: Günaydın. Gönül şarkısını diliyorum kendim için.
0: Hangi şarkı istiyorum dedi Kerim, ben anlayamadım.
1: Ben de anlayamadım. Bir daha bir çalış dersen.
0: Tekrar göndersin. Adını soyadını da söyleyerek göndersin.
2: Günaydın. Gönül şarkısını diliyorum.
0: Gönül diyor için. Galiba. Yanlış anlamadıysan. Gönül ama. Gönül şarkısını istiyorum. Kendisi için istemiş. Kim acaba ismi? İsmi var mı? Görebiliyor musun ismini sen bilgisayarda? Hı? Yok değil mi? Peki. Göremiyorum. Fatma istemiş efendim. Fatma'ya bu şarkıyı, az gönül şarkısını birazdan bulacağız. İlerleyen dakikalarda onun için de bunu çalacağız. Şimdi sevgili Kerim, turizm gelirleri TÜİK verilerine göre, senin önündeki bilgisayarda yok, ben televizyonda izliyorum. TÜİK açıklama yapmış. Türkiye'de ikinci çeyrekte 2.6 turizm geliri azaldığını devletimizin makamları söylemiş. Tabii ki bu zamlardan dolayı etkilenen insanlar yurt dışından Türkiye'yi tercihinde kullanırken dikkatli oluyorlar. Hatta İstanbul Kapalı Çarşı'da 6,50 euro satılan limonata sosyal medyada tepki topladı diye bir haber var. Yani gerçek bir limonata ise 6,50 euro normal, ama o böyle tozdan yapılan limonata ise o zaman çok pahalı. Yerel halk da bundan etkileniyor. Özellikle turist olarak gittiğimiz ülkemizdeki bu kısa tatil dönemlerinde 6,50 euro tepki koyan vatandaşlarımız var. Kendinizi bir de İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Konya'da, işte Adıyaman'da yaşayan bir vatandaşın yerine koyarsanız zamdan onlar da etkileniyor. Ama tabii ki TÜİK'in açıklamış olduğu %2.6'lık turizm gelirinin azalması ülkemiz adına üzücü bir durum.
1: Ya Kazım, ich bin gerade verwundert, wie ich das durchgehen soll, aber ich versuche es auf jeden Fall. Die Preise in der Türkei sind ja extrem auch gestiegen, auch in Deutschland. Ich meine, davon unterscheidet sich ja leider nicht mehr viel. Fakt ist auf jeden Fall, dass es überall teurer geworden ist und dass auch immer irgendwie teurer wird. So ist das Leben. Viel daran ändern können wir leider nicht. Die Inflation ist stark auch am Steigen in der Türkei. Es wird zwar auf 40-50% mit der jeweiligen, ich sag mal, Firma durchgegeben an die Menschen. Aber leider ist das ja gelogen. Also die Inflation ist wahrscheinlich über 100% in der Türkei, wenn man jeden Tag mal die Preise ansieht. Die wechseln leider jeden Tag.
0: Yani dünyanın her yerinde turist olarak gittiğimizde, bugün Almanya'da turist olarak gelenler için Almanya'da o kadar çok ucuz bir yer değil. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum Kerim. Mesela sen geçtiğimiz günlerde kısa da olsa İspanya'ya gitmiştin değil mi? Ucuz muydu İspanya sana göre?
1: Aynıydı.
0: He? Aynıydı değil mi? Almanya ile aynıydı yani. Değişen bir olay yoktu.
1: Yok, değişen bir olay
0: yani,
1: yok.
0: Dedin ki ben bunu Almanya'da işte Alster'in kenarında da bu fiyata içerdim demişindir. Doğru mu?
1: Aynı yani, değişen bir şey yok.
0: Bir de zaten tatil için gidiyorsun. Dün kim yazmıştı? Banu yazmıştı galiba. Yani tatile gittiğin zaman para harcayacaksın tabii ki. Yani her şeyin ucuz olmasını beklemeyin diye, tatilin keyfini çıkarın diye Banu öyle bir mesaj göndermişti yayına. Bu artık yaz döneminde bütün televizyonların, radyoların, sosyal medyanın en büyük konuştuğu konulardan bir tanesi zam.
1: Evet.
0: Şarkı arasına gidelim mi? Ne dersin?
1: Ja, Kazım. Überall gibt es diese Erhöhung. So ist das Leben. So viel daran ändern können wir leider erstmal nicht.
0: Şarkı arasına gidelim Kerimciğim. Şarkı arasına gittiğimiz anda 9 Ekim'de SSA'da çok güzel canlı bir konser olacak. Selda Bağcan gelecek. Belki hayatımızın sonuna kadar bir daha Selda Bağcan'ı Hamburg'da canlı görme şansımız olmayabilir. Çünkü çok sıklıkla gelmiyorlar. O yüzden bunun için bu güzel konsere ben gitmek istiyorum diyenler 9 Ekim'de SSA'da ilk adını soyadını yazıp Selda Bağcan diye yazdığında onu arayacağız. Kısacık sohbet edeceğiz. Bu bileti ona hediye edeceğiz. Yanında da diğer hediyelerimiz var tabii ki. Rose Gül Mobilya'nın hediye çeki ve Derbrotkop'un doğum günü pasta çeki. Bunları da kazanacak dinleyicimiz. 0-177-977-27-72 yaz gönder sen kazan.
1: Gut, jetzt habt ihr die Möglichkeit, ein Selda Bağcan Konzertticket zu gewinnen. Also jetzt uns gerne schreiben unter 01797-977-272 und ein Selda Bağcan Konzertticket gewinnen.
0: Peki, gönüllü istemişti. Fatma'ydı değil mi ismi?
1: Evet.
0: Peki, buyurun efendim.

0: Saç Gönül isimli şarkısıyla kulaklarınızdaydı. Peki Ahmet Boyraz demiş ki günaydın Kazım, günaydın Kerim, Hamburg'a kucak dolusu selamlar. İki torunum da burada. Kazım doğum gününü kutlayacağız pazar günü yazlıkta. Herkese selamlar, çocukların hepsi burada, çok mutluyum, kucak dolusu selamlar size diye Hamburg'a mesajını göndermiş Ahmet Boyraz abimiz, teşekkür ederiz. İşte bir insanın en mutlu zamanı değil mi? Torunu yanında, çocuklar yanında, yazlıkta. Oh ne güzel hayat. Peki şimdiden doğum günü kutlu olsun. Arif Dalkılıç abimiz de demiş ki gayet tabii söz konusu bayrak olunca bayrağımızı dalgalandıran kim olursa olsun biz onları omuzlarımızda taşırız. Sıradaki şarkı Radyo Merhaba ekibine gelsin demiş. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Sevgili Kerim, şimdi Almanya'da hep böyle her sene işte açıklama yapar Doğçaban, ya işte bu sene yine zarar ettik, bu sene yine zarar ettik derken 7 yıl sonra ilk defa kâra geçmişler. Hadi hayırlısı, demek ki işler düzelmeye başladı diye düşünüyorum.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Titel Radio bei Merhaba Hamburg. Normalerweise sind wir es immer gewohnt, bei der Deutschen Bahn die Nachricht zu geben, dass die Deutsche Bahn letztes Jahr oder dieses Jahr im ersten Quartal wieder Verlust gemacht hat, beziehungsweise rote Zahlen geschrieben hat. Diesmal können wir aber mal was anderes durchgeben. Tatsächlich hat die Deutsche Bahn im ersten Halbjahr nach einigen Angaben erstmals seit 7 Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben. Und das tatsächlich sogar vom Kerngeschäft. Sie brachen Fahrgastrekorde und setzten mit dem Restrukturierungsprozess fort. Und deswegen hat die Deutsche Bahn auf einmal schwarze Zahlen geschrieben. Das sieht doch wunderbar aus. Das ist doch auch einmal eine schöne Nachricht, die man auf einmal so durchgeben kann. Da freuen wir uns.
0: Sevgili Kerim, Yaşar abimiz kızmış galiba biraz. Diyor ki günaydın diyor. En nefret ettiğim şey din, siyaset ve futbol üzerine boş konuşanlar diye kızmış. Ya kızmayın, sabah sabah kendinizi negatif enerjiyle doldurmayın. Almanya'da 410 kişinin radikal İslamcı tehdit unsuru olarak değerlendirdiğini açıklamış. Kim açıkladı? Kripo, yani kriminal daire bunu açıklamış. Kardeşim insan da sormadan edemiyor. Madem bunun yani bırak 400 demiyor bak 410. Yakalayın abi, 410 tane radikal İslamcı varsa, tehlikeyse Almanya için, yakalayın alın kenarıya. Değil mi Kerim? Öyle yapmak gerekmez mi?
1: Evet.
0: Yani bak rakamına kadar veriyorlar. Veriyorsan tut abi bu adamları. Bak görüyorsun ya, dün İspanya'da gördün değil mi akınları? Yüzlerce insan ya İspanya'ya geldi. Tabii İspanya'dan da şimdi Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yine gelen insanlar olacak. Tabii ki bu iltica eden insanların içinde kötü niyetli insanlar, ortalığı karıştırmak isteyen insanlar mutlaka oluyor. Onları da ne yapacaklar? Emniyet teşkilatı göz önünde tutarak, yakalayarak önlemini almak zorunda.
1: Ja, Kasim, das stimmt auf jeden Fall. Keine schöne Nachricht unbedingt. Allerdings gelten in Deutschland tatsächlich 410 Personen als radikal-islamistische Bedrohung. Und so wurden die zumindest eingestuft. Die Behörde wies darauf hin, dass diese Zahlen allein nicht die gesamte Sicherheitslage widerspiegeln. Und da stellt sich auch die Frage, wer wird denn als Bedrohung angesehen? Deutsche Sicherheitsbehörden definieren Personen, die als fähig gelten, schwere Gewalttaten wie Angriffe zu begehen, als Bedrohung. Jede Datei wird einzeln überprüft, also jede Person wird einzeln überprüft. Ich bin gespannt, was daraus noch kommt, was daraus noch wird. Fakt ist auf jeden Fall, dass dass es traurig ist, dass so viele Personen als Bedrohung angesehen werden. Und die Frage, die sich mir dann auch stellt, ist, warum sind die überhaupt noch auf freiem Fuß?
0: Kerim, ben kısa bir müzik arasına gidiyorum. Ondan sonra bu televizyoncu, Türk televizyoncu Adil P. diye birisinin hapis cezasıyla ilgili bir haber var. Onu bir anlatalım dilimiz döndüğünce. Neler yapmış bu Adil P.? Tamam.
1: Gerne. Ama önce bir şarkı arası. Machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause und kommen nachher wieder für euch zurück.
0: Biraz hareketlenelim. Hadi bakalım. Halay başı kim olacak görelim.

0: Yapıştır be, hop be, işte bu. Hadi bakalım çalışanlar, kolay gelsin. Radyo merhaba, Tide Radyo burası. Banu tey tey tey demeye başlamış bile peki. Bravo diyor, sporu da bayrak ülke konusuna indirgediniz ya diyor, tebrik ederim. Ya her şey, her şey bu hayatta, her şey döner dolaşır ülkelerin bayrağına gelir. Düşünsenize bakın, ben yani o habere geçeceğiz şimdi, bu televizyoncu haberine geçeceğiz. Burada bir Türkçe Almanca programı yapıyoruz. Ben burada kırık bir Türkçe ile size konuşmuş olsam, bu Türkçe Almanca programının iyi olmadığını siz kendiniz kabul edersiniz. Neden? Çünkü Türkçe Almanca programı. Evet, Almanca'da hatalar yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Sonuçta kimse diyemez ki ya işte Kerim'in yapmış olacağı bir Almanca hatada. Kerim Türk çocuğu, hatada yapabilir. %100 Alman değil. Ama Türkçe konuşuyorsam ve kendimi Türk olarak ifade ediyorsam, burada ben kullandığım dilde bayrağımı temsil ediyorum demektir. Benim için öyle. Sizi bilemem diyerek konuyu bağlıyoruz. Bu televizyoncu arkadaş kimdir bilmiyorum ama Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan Türk televizyon sunucusu ve yapımcısıymış ayrıyetten, Adil isminde birisi. 22 yıl boyunca, dikkat edin, 22 yıl boyunca 270 bin euro devletten vatandaşlık parası ya da Hartz 4 dediğimiz yardımlar almış. 270 bin euro yardım almış, yakalanmış. Bazı dönemlerde 500 bin euroya kadar cirosunun ulaştığı öne sürülüyormuş. Ama devlete verdiği sözü yerine getirmediğinden dolayı denetimli serbestlikten geriye alınıp hapis cezasına gidebilir diye bir haber var. Ya hem televizyoncusun, hem gündemdesin, hem de devletten sosyal yardım alıyorsun. Vallahi bravo. Nasıl bir durum? Hiç anlamış değilim yani. Bu adamı tanıyan var mı içinizde? Kerim, sen tanıyor musun bunu?
1: Hayır.
0: Ben de tanımıyorum ama televizyoncuymuş. Bilmiyorum. Yanlış yapıyor. Bak işte, bak bir dakika dur Kerim. Bak bu da yanlış yapmış. Neden yanlış yapmış? Hiç kimse şey demiyor. Bak önüne Türk televizyon sunucusu diyorlar. Türk kelimesini koy. Yani Avrupa'da yaşayan herpimiz aynı zamanda bir anlamda kendi ülkemizin bayrağını temsil ediyoruz. Yaptığımız her işte, sokakta yürürken yere bir çöp atarsak işte Ahmet attı, Mehmet attı, Kazım attı, Kerim attı demezler. Gördü, bu Türk ya, Türk yere çöp atıyor derler. O yüzden bayrağınızı temsil ettiğinizi unutmayın hiçbir zaman için. Hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun. Bir Almansan Alman attı diyorlar. Hans attı diyorlar mı? İşte o yüzden dikkat edelim.
1: Ja, die gegen Adil P., einen türkischen Fernsehmoderator und Produzenten mit Wohnsitz in Stuttgart, verhängte Bewährungsstrafe steht erneut im Fokus. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Aufhebung der Bewährungsauflagen beantragt, die vom Gericht festgelegten Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt wurden. Adil P. wurde im August 2025 wegen Betruges zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Laut Berichten in der deutschen Presse geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte die im Gerichtsbeschluss festgelegten Zahlungen entweder gar nicht oder nur unvollständig geleistet hat. Es wurde festgestellt, dass er 22 Jahre lang Unterstützung erhalten habe und das ohne dafür überhaupt eigentlich gemacht zu haben, beziehungsweise ohne die Voraussetzungen erfüllt zu haben. Das ist natürlich schade, weil jetzt nicht nur Adil P. darunter leidet, sondern alle türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, die leiden darunter, dass halt, ich sag mal, gesagt wird, ja guck, da kommen die Ausländer schon nach Deutschland und beziehen, ich sag mal, Bürgergeld, ohne überhaupt dafür einen Anspruch zu haben.
0: Sevgili Kerim, einen
1: Anspruch zu haben, so.
0: Sevgili Kerim, şimdi Hayri Dalkılıç Türkiye'de pazar yerinde alışveriş yapıyormuş, selamı var. Ne güzeldir değil mi? Şimdi düşünsene, pazar yerindesin, alışveriş yapıyorsun. Her tezgahtan işte şeftaliden bir tane, elmadan bir tane, erikten bir tane, kirazdan, çilekten, her üründen bir tane alabilirsin. Bizim kültürümüzde var, göz hakkı kardeşim, alıyorsun tadına bakıyorsun. İşte bir peynir zeytin tezgahına gidiyorsun, bir tane zeytin atıyorsun, bir dilim peynirden küçük bir parça kesip veriyor, çok seviyorum. O yüzden pazar candır, gerisi heyecandır. Alışveriş merkezinde onu yapabilir misin? Yapamazsın değil mi? gidiyorsun mesela burada bir alışveriş merkezinde şeye gitsek. Örnek vereyim, isim vermeye gerek yok. Bir Alman marketi, ya çok canım çekti şu kirazdan bir tane yiyeyim desen ne der? Oradaki güvenlik görevlisi sana gel buraya gel, değil mi? Ama Türkiye'de pazarda o yok. Çilekten de yersin, kirazdan da yersin. Tadımlık kardeşim, göz hakkı. Bu da bizim kültürümüzde olan bir şey. Ben çok seviyorum pazar alışverişlerini.
1: Ama o kadar da değil ya. Almanya'da da bazen yiyebilirsin tadımlık.
0: Bazen.
1: Şey demiyorlar.
0: Bazen.
1: Yani aslında ben hatta bazen değil, ben bayağı yapıyorum. Bana hiçbir şey demiyorlar. Bir şey deseler zaten lafı yerler de.
0: Ama, oğlum ne diyorsun diyeceksin. Ben Türk'üm, ben tadına bakarım mı diyorsun. Hasan Sarı, günaydın.
1: Hayır. Derim ki ben müşteriysem tadına bakarım. Hoşuna gitmiyorsa başka yerden alırım.
0: Ama en çok neyi seviyorum biliyor musun? Türkiye'de pazara gidiyoruz ya. Mesela İtiraf ediyorum efendim, ben Türkiye'den buraya gelirken yasak olmasına rağmen, bak itiraf ediyorum, peynir getiriyorum arada sırada. Abi o peynirin mesela İzmir tulumdan şöyle küçük bir parça alıp vakumlatmadan önce, ya da işte bir Ezine peynirinden ya da ne bileyim Kars kaşarından almadan küçük birer parça ağza atmak. Zeytin, aa biberli zeytinmiş, aa ne güzel işte salamura zeytin. Bunları böyle tatmak, pazarda alışveriş bahane bunları tatmak çok şahane diye düşünüyorum.
1: Ja, Kasim, das stimmt auf jeden Fall. Da sprechen wir gerade über den Einkauf und den Unterschieden von Deutschland zu Türkei. Vor allem liebt Kasim den Basar-Einkauf und er liebt es auch dabei, auch mal hier und da zum Beispiel Erdbeeren mal zu essen, also das zu probieren. Da hat Kasim gesagt, in Deutschland geht es ja nicht in Supermärkten. Weiß ich auch nicht, hab auch schon oft mal probiert, muss ich sagen. Also das ist mir auch egal, was sie davon halten oder nicht. Wenn mich da ein Mitarbeiter ansprechen würde, würde ich halt sagen, wenn dir das nicht gefällt, dann gehe ich ja woanders einkaufen. Ich bin ja nicht auf deinen Laden angewiesen. Und dann verlierst du halt im Endeffekt nur das Geld, was du von mir verdient hättest. Nur weil du nicht möchtest, dass ich da eine Erdbeere mal einmal probiere. Und vor allem ist das dann nicht mal Diebstahl. Ich meine, ich muss das ja schon probieren dürfen, was das ist. Da muss ich aber auch sagen, Kasim, das war früher auch anders. Auch bei Eisläden etc. durfte man früher einfach oft probieren. Jetzt gerade ist das schon so eine Sache geworden von ungerne und so. Ich finde das so ein bisschen affig von den Läden, ehrlich gesagt. Weil was passiert denn, wenn du mal einen Löffel Eis gibst? Klar, wenn das jetzt jeder macht, ist auch blöd. Aber so ist das Leben, ne? Also dafür gibt es ja auch zum Beispiel den 14 Tage zurück oder das 14 Tage Zurückgaberecht bei Produkten, die man online bestellt. Da bestellt man das, wenn es einem nicht gefällt, bis wenn es einem nicht passt, dann darf man das auch wieder zurückgeben oder zurückschicken. Und warum man das dann, ich sag mal, beim Eis nicht machen darf, dass man ein Eis probieren kann, ist auch fraglich. So wie auch bei der Erdbeere, eine Erdbeere zu probieren, ist doch auch unser gutes Recht, weil nur vom Aussehen kann man es auch nicht richtig raussehen, ob das jetzt wirklich was schmeckt oder nicht. Das ist ja bei Menschen nicht anders. Nur weil ein Mensch gut aussieht, heißt es nicht, dass er innerlich auch gute Fähigkeiten mit sich bringt. Deswegen ist es auch mal gut, auch bei Menschen mal sich auszuprobieren, ob das wirklich ein guter oder schlechter Mensch ist.
0: Peki, şimdi Hasan Sarı şöyle yazmış, Facebook sayfamızdan okuyorum. Pazarda zaten satıcılar ikram ediyorlar ve zorluyorlar tadına bakın diye. İşte o pazar satıcısı candır. Ayhan Doğan Coşkun'dan bir sesli kayıt var. Murat Cömert'ten bir sesli kayıt var. Onları vereceğiz. Fatma demiş ki günaydın efendim, Mersin'den Almanya'nın incisi Hamburg'a ve çok sevdiğimiz Radyo Merhaba ekibine Sahra Şahin sıradaki şarkıyı özlediklerimize gelsin demiş, ama sırada Halay var, artık onu kabul edecekler. Sesli kayıtları dinletiyorum Kerim, ondan sonra şarkı arasına gidiyoruz. Buyurun, birinci sesli kayıt.
2: Abi iki gün önce Lidl'de sadece bir tane kirazın tadına baktım. Adam böyle bana pis pis yan yan bakmaya başladı. Ama bir şey demedi.
0: Gördün mü? Bakalım Ayhan Doğan Coşkun ne diyor?
3: Geldik Kazım. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Diyorum ki cumartesi pazar. Güzel bir ülkede şartlı tat. Şimdi 4 kişi hediye olarak bilet verebiliriz. Güzel bir ülkeden kalkıyorum. Dört kişilik bilet benden olsun. Senin adını versin yeterli.
0: Stadtrundfahrt.
3: Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Evet. Kerim ne diyorsun? Güzel değil mi? Şehri gezeceğiz.
1: Güzel. Hava da çok güzel, evet. Hava da çok güzel, yapılabilir aslında.
0: Beni gezdirsene Kerim. Beni gezdir.
1: Ondan sonra bir de dondurma yemeye gideriz.
0: Vallahi gidelim. Söz yerine. Ben ısmarlayacağım bu sefer ama beni gezdireceksin. Tamam.
1: Tamam bakalım bir arabamı.
0: Ayhan abine Kazım abiyle ben gelsem kabul eder misin de. Dinleyiciler gitmek isterlerse de radyo merhabadan geliyoruz demeleri yeterliymiş. Vallahi güzel olur. Billahi güzel olur. Hadi bir halaya gidelim. Ondan sonra gelelim. Fatma Sahra'nın şarkısını çalalım. Halay kardeşim. Coşmaya devam. Aa vedamız yaklaşıyor. Hadi halaya gidiyoruz.
1: Ja, Kazım. Das war hier gerade... Wer war das denn von unseren Zuhörern, Kazım? Ich habe das gar nicht gerade mitbekommen.
0: Ayhan Doğan Coşkun.
1: Ayhan. Ayhan Doğan Coşkun ist tatsächlich Stadtrundfahrer und hat gerade uns... die Möglichkeit gegeben, dass ich und Kazım an einer Stadtrundfahrt teilnehmen dürfen. Allerdings tatsächlich auch sogar ihr als Zuhörer. Ihr könnt uns also gerne jetzt einmal schreiben unter 0177 977 2772. Man hat dann die Chance, an einer Stadtrundfahrt mit uns gemeinsam dran teilzunehmen an diesem Wochenende.

0: Kimi severseniz sevin, gönülden olsun diyerek bu sabahki yayınımızı da burada sonlandırıyoruz. Tide Radyo'daki programımız sona ererken az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Show Time sizlerle birlikte olacak. Garanti ediyoruz, güleceksiniz, eğleneceksiniz 2,5 saat boyunca. Hemen onun ardından yine diğer programcı arkadaşımız sizlerle birlikte olacak. Şükran'ı da dinlemeyi ihmal etmeyin diyerek bugünlük biz veda ediyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. İyi ki varsınız. Mesajlarıyla bize moral verenler. Eyvallah, teşekkür ederiz. Güzel bir cuma sabahından bugünlük yayın bitti. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Helin ve Kerim sizlerle birlikte olacak. Ve pazar günü yine Helin'le birlikte yayında olacağız. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Ja, jetzt warst du auch schon von uns morgen um Punkt 9 Uhr. Heißt es wieder für euch Mädel bei Hamburg, heute morgen mit der lieben Helen zusammen. Also auf jeden Fall nicht vergessen, auch morgen uns zuzuhören. Da würden wir uns sehr mit Helen drüber freuen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ein wunderbares, schönes Wochenende wünsche ich euch. Passt euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.
0: Bu şarkıda Mehmet Topçu'ya armağanımızdır. Haydi Nalas Maldık, Candan Erçetin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Benim genel kültürüm sıfır, ağlıyor yani. Hiç benden o konuda medet umma.
5: Yok yok, senin çözebileceğin sorular soracağım ben sana.
4: Ben sanki mesela, zor soruları bana kitleyecek misin gibi bir his var içimde.
5: Yok yok, hemen bir örnek verelim bak mesela. Ver. Hemen bir örnek vereyim. 1071 Malazgirt Savaşı diyorum şimdi. Hı hı. Hangi yılda yapılmıştır gibi sorular soruyorum ben.
4: Yani... Tamam, anladım, tamam. Zorlamayacaksın yani beni,
5: hayır,
4: tamam.
5: Hayır hayır, senin kapasiteyi bildiğim için zorlamayacağım. Mesela birinci dünya savaşı kaçıncı dünya savaşıdır gibi sorular soracağım. Tepe tepe kullan deyimindeki tepe hangi tepedir? A. Tınaz Tepe.
4: Tınaz Tepe.
5: B. Tünek Tepe.
4: Tamam.
5: C. Gökhan Tepe.
4: Bak bunu tuttum, Gökhan Tepe olsun.
5: Abi bu kız sana da bize de programa da çok iyi geliyor. Bu kızı bırakma demişler.
4: Tabii. Övün beni, övün.
5: Tabii canım. Davulun sesi uzaktan aşık ediyor demiş, söz var. Yani...
4: Dışı sizin için bizi Arif burada neler çekiyor. Bir bilseniz.
5: Abi süpersiniz. Bekleme yapma, devam et demiş ya.
4: Uyku tutmuyor ya. Düşünsene ya... yarın nikahın var. Sen uyur musun?
5: Uyurum tabii. Ne yapacaksın? Uyumayacak mısın ya?
4: Ay adam ne kadar gamsız ya.
5: Ne yaptın sen sabaha kadar? Uyumadın mı nikahın öncesinde?
4: Uyumadım.
5: Uyumadın da ne oldu?
4: Bitti.

Baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre Çin Lop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime

0: bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Sebep?

0: Bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini.
1: Sesini.
0: Elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz gerekçe.
1: Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, aynen öyle. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün de işimizin başındayız. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler, hiç düşündünüz mü? Bu kardeşiniz neden her gün burada program yapıyor? Düşünmediniz değil mi? Ben de düşünmedim. Hakikaten söylüyorum. Siz de düşünmeyin. Dolayısıyla bugün yine beni dinleyin. Benim durum şu. Yavrum, ben bir girmişim bu işe. Artık çıkamıyorum. Buna benzer bir haber vardı bugün. Bakın, Samsun'da 12 tane üniversite bitiren bir abimizden bahsediyorum. Canım kardeşim 12 üniversite bitirmiş. Ve canım abicim, artık her kimse şu anda 4 üniversite eğitimine devam ediyormuş. Abimiz bir okul müdürüymüş. 17. üniversiteyi de okuyarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi bekliyormuş. Dedim, abinin durumu da tamamıyla benim durumla aynı. Abi bildiğin üniversiteye girmiş, çıkamıyor yani. Bizim durumda bu. Bulaştık bu işe. Çıkamıyoruz artık. Ama iyi ki buradayım be. Vallahi söylüyorum. Gelen mesajlara bakıyorum. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlarımız gelmiş bile. Kurban olurum. Ne diyelim? Şöyle bir afyonu patlatalım. Şöyle bir kendimize gelelim. Sevgili dinleyenler, yolunuzun, şansınızın, bahtınızın açık olduğu. Şans konusunda bana benzemeyin de. Vallahi söylüyorum. Yavrum, bendeki şans şu. Hakikaten söylüyorum. Bak, iddia oynamaya kalksam, sallıyorum, Barcelona Adana Demirspor maçı olsa, ben de Barcelona'ya banko desem, bilin bakın maçı kim kazanır yani. Valla o maçı Adana Demirspor kazanır yani. Bendeki şans bu valla. Dolayısıyla bana benzemesin. Ama yolunuz, şansınız, bahtınız açık olsun. Güzel bir gününüz olsun inşallah. Kurban olduklarım. Şöyle bir teşekkürname kısmını da aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, canım ciğerim, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize vallahi söylüyorum, selam olsun be dostlar. Sonra cuma bütün esnaflarımıza malum hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Temennimizi aktaralım. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın. Sosyal bir mesaj da vermiş olalım. Olabiliyorsa lütfen şu emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Evet. Başka, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, ama benim de eşlik ederek alkışladığım bir kitle var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Elbette Kreve Kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençlik. Ya bir şey söyleyeceğim. Alkış yaparken hakikaten söylüyorum. Bir anda karşımdaki camdan kendi yansımamı gördüm. Mutlu olan şempazeler gibi dinliyordum. Daha önce hiç alkış yaparken kendimi görmemişim. Hakikaten söylüyorum ya. Velhasıl çok çok teşekkür ediyoruz gençlik valla. Malum bugün de başlıyoruz. Oyun belli, kurallar belli. Siz hepiniz ben tek. Yine tek, yine tek. Memlekette evli olanların bile sevgilisi var abi. Ben hala tek takılıyorum hakikaten. Nasıl bir beddua aldıysam artık. Büyümü yaptılar. Eşek dilimi yedirdiler. Bu arada bununla ilgili bir araştırma var. Çiçeğim bak, aynı anda birden fazla kişiye aşık olmak mümkünmüş, biliyor musunuz? Sosyolog doktor Annie Self diye bir arkadaşın açıklaması bu. Aynı anda birden fazla kişiye aşık olmanın mümkün olduğunu belirtmiş. Dedim, bir kişiye olduk da ikincisi kaldı yani. Bakarız. Ne diyorduk? Evet abi, Kleve Kahraman arkadaşlarımıza da çok çok teşekkürler. Malum bilenler mutlaka biliyorlar. Birazdan yoklama zamanı. Biz de yoklamaya katılalım. Bizden de selam olsun. Arif Güven. Diyenler varsa 0530-071-4355. Canım kardeşim. Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız. Bir daha söyleyelim babacığım. Sevgili dinleyenler, 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir selam yollayın bakalım. Biz de neredeyiz, kimlerle birlikteyiz? 3 aşağı 5 yukarı böyle bir fikir sahibi olalım. Ayrılmayın, birazdan buradayım. Radyonu.

0: Sevgili dinleyenler, 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Malumunuz bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. X'ten takip etmek isteyen dostlarımız varsa da @arifguven. Başlayalım. Babacığım, açılış bugün Erzincan'dan gelmiş ya. Kurban olduğum. Çok çok teşekkürler patron, yaz yoklamaya. Abi bugün de sizinle birlikteyiz. Eskişehir burada. Silifke'ye selam olsun. Kahramanmaraş aynı şekilde. Giresun burada. Trabzon burada. Yavru vatan Kıbrıs'a selam olsun. Kurban olduğum. Lefkoşe patron. Yollardayız. Kazasız belasız. Afyonkarahisar burada. Ne kadar güzel. Baba eskiden selamlar abi. Ordu Ünye unutma abi. Burhaniye burada. Samsun Bafra selam olsun. Elbistan aynı şekilde. Antakya burada. Bandırma burada. Tokat selam. Yalova selam. Canım kardeşim Bilecik selam. Karaman selam. Yozgat selam. Londra burada. Nazilli burada. Bursa İnegöl abi unutma. Eyvallah canım kardeşim. Çanakkale Biga selam olsun. Selam olsun kurban olduğum. İzmir Merkez abi. Buca'dan selam var. Karşıyaka'dan var. Gazi Emir'den var. Mardin burada abi. Keşan selam olsun. Elbette babacığım olmazsa olmazımız. Antalya'da gelmiş ya. Kurban olduğum. Gençlik valla. Kemik kadro toparlandık abi. Eyvallah canım kardeşim. Mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyoruz zaten. Bakan. Kampüs Sanat Resim Atölyesi'nden selam. Eyvallah. Arif Baba, ben Bergama'dan Erkan selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. İzmir PTT dağıtım burada. Abi ben Cevat. Çok çok teşekkürler. Manavgat'tan selamlar. Merhabalar Arif Bey, kolay gelsin. Bilga'dan Salih ben. Eskişehir selamlar. Derya burada. Bakan. Evet ya, bunu çok duyuyorum, hakikaten söylüyorum. Arif, dün İstanbul'a gittim. Gittiğim yerde seni dinleyemedim. Kardeşim sen nasıl bir bağımlılık yapıyorsun? Eyvallah kardeş. Hastasıyız dede. Evet. Arif Güven Showtime hastaları. Açık ve net söylüyorum, bu konunun bir tedavisi yok. Ama beni dinlediğinizi, valla hastaneye gittiğinizde söylemeyin, ben söylüyorum. Bak hastaneye gitsen desen ki ben Arif Güven Showtime dinliyorum. Yemin ediyorum bak, sizi acilden içeriyorlar. İzmir Koltuk Döşeme ailesinden selamlar. Burhaniye'den Yelda. Selam Arif Güven. Eyvallah. Ala eski Foça yolu limandan. Çok çok teşekkürler. Mardin ben Sultan abi. Umarım herkes iyidir. İlk defa yazıyorum. Hoş geldin canım ciğerim. Mersin Mut'tan Canan yaz abi yoklamaya. Gebze'den Yücel burada. Eskişehir aşçı Engin. Babacım bu ne? Dur bakayım. Tolga Benzer. Selam olsun. Arif merhabalar. Mustafa ben. Yaz yoklamaya. Bakan. Karabağlar'dan Serdar. Sinop'tan selamlar. Buradayız. Murat Demirhan gelmiş. Canım kardeşim. İzmir Torbalı Hüseyin. Bornova Dilek burada. Babacım Viyana burada. Bafra burada. Oh maşallah. Bugün hakikaten toparlanmışız ya. Abi ben de senin gibi radyocu olmak istiyordum. Yapamadım. İyi ki yapamamışsın canım kardeşim. Hakikaten söylüyorum. Ben bazen bunu dile getiriyorum. Beni bu işe kimin iktirdiğini, kimi abi hani hatırlasam, kim bana bulaştırdı bu işi hatırlasam, şu an bak şu an gider kafasını kırarım yani. İçimde uhde kaldı abi, öyle söyleme ya demiş. Eyvallah kardeşim benim. Sevgili dinleyenler, var mı sizin de daha doğrusu içinizde uhde kalan bir şeyler? Yapalım mı böyle bir giriş konusu? Ha? Evet abi, benim de içimde uhde kaldı dediğiniz mutlaka bir şeyler vardır abi, insanların vardır. Yapalım abi, evet. Kurban olduklarım, giriş konusunu canım kardeşim radyocu olmak istiyormuş, olamamış ki iyi ki de olamamış. Verilmiş sadakası varmış abicim. Valla. Velhasıl soralım bakalım abi, benim içimde ukde kaldı dediğiniz ne var abi? 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Aliya, 3 tane el yan yana el kaldırmış. Ne kadar güzelsiniz. Arif'im selamlar. Belçika'dan selam. Öpüyorum. Tolgacığım, canım ciğerim, kurban olduğum. Al bak telsizi kapattım. Söz Arif'te diyor. Yeni kentten selamlar. Kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederim. Bak şanssızlıkla alakalı eşini mi yollamış? Dedim abi ben hakikaten bak şimdi. Barcelona, Adana Demirspor maçı olsa Barcelona'ya bank oynasam Adana Demirspor kazanır. Şanssızlık konusunda böyleyim. Yavrum ne kadar tatlıymış diye çocuklara bakıyorum. Abi o çocuğun yere yapışma süresi 3 saniye. 3 saniye sonra çocuk yere yapışıyor. Sevgili dinleyenler dur. Şöyle bir şey yapalım abi. Daha bir dünya mesajımız var da. Olabiliyorsa bir tık böyle bir mesajlarınıza bakalım. Hatta olabiliyorsa canım şey de yapalım ya. Şu abi içimde ukde kaldı dediğiniz ne varsa onları da bir yazın yollayın bakalım.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: şarkısı bizden.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Küt içince ne olur? A. Dilimiz yanar. B. Amanın amanın. C. Gaz yapar. D. Çişimiz gelir.
5: Süt içtim, dilim yandı. Amanın aman. Dilimiz yandı diyorum.
4: Son kararınız mı?
5: Evet.
4: Yunan mitolojisindeki Poseidon ne tanrısıdır? A. Güneş tanrısı. B. Su tanrısı. C. Post makinesi tanrısı. D. Laptop tanrısı.
5: A.
4: Bir daha söyle.
5: A. Güneş. O sanki o ses her seferinde biraz daha uzuyormuş gibi bir his var içimde.
4: Hangisi geometrik şekil değildir? Bu değildir önemli.
5: Aa, bir tane şey vardı. Yamukgen vardı.
4: Onu sormayacağız. Dur şimdi seçenekleri vereyim sana.
5: Tamam.
4: A. Üçgen.
5: Tamam.
4: B. Dörtgen.
5: Tamam.
4: C. Beşgen.
5: Tamam.
4: D. Yengen.
5: Ne tabii ki burada.
4: Bir daha alalım, emin misin?
5: Evet.
4: Yine bildin.

0: canım ciğerim. Yaz yoklamaya abi, bugün seninle birlikteyiz. Eyvallah kardeşim benim. Bakan bakan bakan bakan bakan bakan. Ececiğim kurban olduğum. Bayadan biri yoktu, hoş geldi. Bakayım bakayım. Sinan'ım gelmiş canım ciğerim. Hoş gelmiş. Baba ne fırıldak çıktın. İki cilveyle gönlümüzü almayı başarıyorsun yine. Artık ne dediysem hakikaten söylüyorum. Yaz bizi yoklamaya babacığım. Danimarka kurban olduğum. Bergama geldi kral patron, al beni yoklamaya. Osman'ım canım ciğerim. Arif'im uzun bir aradan sonra. Seni dinlemek güzel. Şükran'ım çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Seni bugün kızım Ela, onunla birlikte dinliyoruz. Danimarka'dan Şükran'ım efsane geri dönmüş. Hoş gelmiş. Bazen böyle oluyor biliyor musunuz? Dinleyiciler valla terk edip gidiyorlar beni. Diyorum bak, benden sıkıldıysanız haber verin, ben gideyim abi, siz radyoyu dinlemeye devam edin yani. Buyurun. Şşt, Arif Bey orada mısınız? Sen sağa sola bakma, oradaysan. Evet. Pendik'ten Emrah'ım gelmiş. Almanya Ömer'im kurban olduğum canım kardeşim. Selam olsun Almanya'ya. Bir ses kaydımız var canım ciğerim. Münih'ten Okan'ım yollamış ama açılmıyor. Buyurun. Sunay Pendik burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Sevgili dinleyenler, toparlanmışız. Velhasıl durumumuz bu. Bak mesajlar da gelmeye başladı. Abi benim içimde ukde kaldı dediğiniz de var. Benim içimde iki tane şey ukde kaldı abi. Hiç unutmuyorum. Biri diyor Lego. Legolarla hiç oynayamadım çocukken. Çok isterdim. Diğeri guguklu duvar saatiydi. Evet ya. Çizgi filmlerde görürdüm. Çok özenirdim. Valla güzel de valla. Sorduk. Sizin içinizde ukde kalan bir şey var mı? Buyurun. Nevşehir'e kadar gitmişken çok pahalı olduğu için balona binememiştim. Çok üzüldüm. İçimde ukde kaldı. Hakikaten söylüyorum. Balon fiyatları zaten bizden binen yok galiba. Turistler biniyor. Biz de bakıyoruz yani. Öyle oluyor abi. Zaten bak bir şey söyleyeyim mi? Yani bu işte uğraşan acentalara bile işte diyorsun ki balon fiyatı kişi başı ne kadar? Adam direkt yapıştırıyor. Diyor ki 5000 lira. Hani ya birader, sana şu kadar olur durumu vardır ya bizim esnafta. Türk sen hiç onu sormuyor bile sana yani. Sana 4500 olur falan demiyor. Diyor, kafayı çeviriyor çünkü biliyor binemeyeceğini. Döviz kuru düşük iken yurt dışı tatil yapamadım. İçimde ukde kaldı abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bu ne, dur bakayım. Abi hatırlar mısın bilmiyorum. Leman dergisi eskiden en kötü karneye bisiklet veriyordu. Lise 2'ye giderken ilk dönem 11 dersimin 9 tanesi zayıftı abi. Ama benden daha kötü bir karne veren birisi olmuştu. Çocuk o karneyle bisiklet almıştı. İçimde ukde kalmıştı abi. Eyvallah kardeşim. Yıllar geçmiş, adam hala unutmamış ya. Diyor ki çizim yapmayı çok sevmeme rağmen hem ülke şartlarından dolayı hem de çevrenin etkisiyle güzel sanatlar okuyamamak içimde ukde kaldı abi. Bizim memlekette nerede? 20 yıl önce canım kardeşim, bunu geçelim, anladım. Hukuk fakültesine gidememek abi, içimde ukde kaldı. Eyvallah kardeşim benim. Babamla yeteri kadar vakit geçirememek olabilir abi. Tamam. Akülü araba alamadık abi, içimde ukde kaldı. Işıklı ayakkabı, İçimde ukde kaldı dediğiniz ne var? Bakam. Pilotluk abi ukde kalmadı gerçi ama diyor. Genelde eğitimleri tamamlamasam nasıl olur diye aklımdan geçmiyor değil. Eyvallah kardeşim benim. New York'a gitmek abi. Yavrum dolardan haberin yok galiba senin. Ve New York'u. Bak üniversitede son dönemimi pandemi yüzünden Ankara'da tamamlayamadım. Dolayısıyla mezuniyet töreninde olmadı. İçimde ukde kaldı abi. Eyvallah kardeşim benim. Deniz kıyısı olan bir şehirde bahçeli bir ev. Bahçede iki tane Doberman cinsi köpek. İçimde ukde kaldı abi. Yavrum daha yaparsın ya. Futbolcu olmak istiyordum abi. Olamadım, içimde ukde kaldı. Paten kaymak gelmiş ya. Belli bir yaştan sonra direkt sakatlık sebebi abi. Her şey yaşında güzel. E tabi canım. Senle karşılıklı iki duble demiş ya. Söz konusu bensem bu abi. Çok kolay bir şey yaparız ya, kurban olduğum. Dert de olsun. Bir sürü enstrüman çalabilmek abi. Hiçbir şeyde çalamıyorum. Yavrum bir tanesini öğrenseydin sen de, ne aç gözlü çıktın. Bir sürü enstrüman ne ya. Bir tanesini bir öğren abi. Gelir. Fazla değil abi, 3-4 dönüm toprak mesela diyor. Dağ başında bir ev. İçimde uhde kaldı. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Ne yapıyoruz abi? Kimse de bir şey söylemiyor. Ben de böyle konuşuyorum. Işıklar yanıyor işte abi. Bir ara mı veriyoruz peki? Bir ara verelim. Sonrasında bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Bugün hangi haberleri seçmişiz? Hep birlikte bir göz atacağız.
1: Bayanlar, baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükselt.

0: buradayız. Sevgili dinleyenler, bakam. Düşündüm. İçimde uhde kalan hiçbir şey bulamadım diyor. Yapamadıklarım ömrüm oldukça yapacağım şeyler. Ne kadar güzel. Eşim yollamış. İyi yayınlar. Ben otobüs şoförü olmak isterdim ama olamadım. İçimde uhde kaldı, selamlar. Bak ne kadar güzel. Dedim, sıkıldınız mı benden? Sıkıldıysanız hakikaten söylüyorum. Söyleyin, ben gideyim abi. Müşteri beni nimettir. Siz burada kalmaya devam edin. Kurban olduğum yollamış ya. Senden sıkılmak mı? Asla. İyi yayınlar Arif Güven. Ay kurban olurum ya. Çok teşekkürler. Canım ciğerim. Bu ne? Bakayım. Dedim, terk edildik mi? Yok bak, terk edilmedim. Okulda oldum. Ne güzel. Şimdi sevgili dinleyenler, bakalım biz. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Öncelikle akşamcılara kötü bir haber. Çünkü derler ki yüksek alkollü içkilere yavrum %5 ila %15 arasında böyle bir zam gelmesi bekleniyormuş. Bekleniyormuş dediğine göre. Madem biliyorsunuz, eli kulağında bugün yarın gelir abi. Şey mi oluyor bizim memlekette, anladığım kadarıyla bir grup insan var. Canları çok sıkılıyor. Çiçe. Sonra diyorlar ki ya bu can sıkıntısını neyle gidebiliriz? Nasıl gidirebiliriz? Oradan biri diyor ki zam yapalım. Zam yaparsak canımızın sıkıntısı geçebilir diyorlar herhalde, bilmiyorum yani. Bak ne kadar kötü ya hakikaten. Bazen şey diyoruz ya, sağlık her şeyin başı. Azıcık böyle bir başımız ağrıyor. Azıcık böyle bir dişimiz ağrıyor. Dünya bize dar oluyor. Ne kadar enteresan. Batman'da hapşırma nöbetine yakalanan vatandaş 12 gündür hapşırıyormuş canım kardeşim. Çok kötü hakikaten. Şimdi ablamızın böyle bir videosunu da çekmişler. Yemin ediyorum ablayı izlerken ben kötü oldum ya. Allah acil şifa versin. Biz ki 3 sefer 4 sefer üst üste hapşırınca hakikaten böyle ölecekmiş gibi oluyoruz. Hani uykusuzluğu, yaşadığı sıkıntıları düşünemiyorum bile. Şifa versin. Aynı haber bu. Batman'da hapşırma nöbetine yakalanan vatandaş 12 gündür hapşırıyor. Vay be. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Yavrum son 24 saatte yaşadıklarımıza bakıyorum. Yemin ediyorum kafayı yememek elde değil. Al bak, Esenyurt'ta yine bir tekel bayinde yine böyle bir kavga durumu söz konusu. Batman'a gidiyorsun, 22 yaşındaki genç sokak ortasında maalesef kurşunlanmış. Çağatay'da dükkan önünde sohbet edenler kurşunlanmış. Gazi Osman Paşa'da taksi kurşunlandı. Maalesef taksici hayatını kaybetmiş. Pendik'te 4 erkek bir kadına saldırmış. Soruşturma başlatılmış. Bursa'da havaya defalarca ateş atan şahıs yakalanmış. Demiş ki silahı yeni aldım, denemek için sıktım. Dedim evet, geçerli bir sebep, dolayısıyla kendisinden özür dileyip salmamız gerekiyor yani. Nasıl durum? Hakikaten söylüyorum. Havaya defalarca ateş ediyorsun. Sonrasında diyorsun ki vallahi silahı yeni aldım, denemek için böyle diyorsun. Sıktım işte öyle yani. Benim tezim şudur. Ülkeyi vallahi bak, Edirne'den Kars'a şöyle bir okuyup üfleyelim. Bir şeyler yapalım çünkü gidişat hiç iyi değil abi. Özellikle diyorum ya, hafta sonları program olmadığı için haberlerle ilgilenmiyorum ama kafa temiz, kafa rahat oluyor. Hafta içi gerçekten söylüyorum bak, günümüz şartlarında bulunduğumuz yaşa kadar kafayı yemeden gelebilen herkesi tebrik ederim abi. Hani kariyer, para, onlar hikaye yavrum. Kafayı yemeden bu saate kadar gelebildiysen tebrikler valla. Şimdi böyle konuşuyorum. Siz de benim konuşmalarımdan anlıyorsunuzdur. Kafayı yeme konusunda sevgili dinleyenler, ben elendim. Ben hala kafayı yemedim diyen arkadaşlar, siz devam edin abi. Kafayı yiyenler olarak da teselli ödülü bekliyorum, vallahi söylüyorum. Buyurun, nasıl kafayı yemeyeceksin ya? Habere bak canım ciğerim. Döverek bayılttıkları arkadaşları da elektrik vererek ayıltmak isterken öldürdüler haberi var ya. Şaka gibi. İstanbul Fatih'te alacak meselesi yüzünden Yaşar Karakaş 18 yaşında 4 arkadaşı tarafından dövülerek bayıltıldı. Ve ayıltılmak için de elektrik vermişler. Karataş verilen elektriğin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş 18 yaşında. İstanbul Fatih'te olay... Ya geçelim mi? Hakikaten okurken bile bana darallar geliyor yavrum ya. Hakikaten şaka gibi izliyorum ya. Sevgili dinleyenler, evet abi, güzel haberlerimiz yok mu? Varsa da elbette kulaklarınıza getireceğiz. Günün konusuyla da kafayı dağıtacağız.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek, sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım. Arif Güven. Ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
3: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: 16 yılında 35 yaşında olan kişi küçükken kaç yaşındadır?
1: Ya.
0: Soru budur. Seçenekleri de vereceğim. Tamam. Yardımcı olacağım. A 3, B 5, C 7.
1: Tamam.
0: D arabada 5, evde 15.
1: 3 olsun.
0: Hangisi bazı futbol takımlarının taraftarları için kullandıkları bir ifadedir? A 12. adam, B yardımcı eleman, C canlı destek, D yedek kuvvet.
1: İnan ki hepsi olabilir. O derece uzağım mevzuya.
0: Aa, bilmiyor musun?
1: A-a.
0: Yardımcı eleman olabilir mi?
1: Yardımcı eleman olabilir.
0: Canlı destek olabilir mi?
1: Canlı destek de olabilir.
0: Çünkü hepsi orada canlı canlı duruyor,
1: evet,
0: diyorsun
1: canlı
0: yani.
1: Canlı.
0: Yedek kuvvet olabilir mi?
1: Yedek kuvvet. Kesinlikle evet. Bu. Bak, ben bunu düşünememiştim. Yedek kuvvet.
0: Buyurunuz. Sağda, bak, sana tüyo veriyorum, anlamıyorsun. Sağda kaç kişi var diyorum.
1: 12. 12.
0: Evet, 12. adam derler
1: 12.
0: ya.
1: 12. adam ya, maalesef ya. Bilmiyorum.
0: Dur güzel güzel
1: soracağız. Yok, sorular düşürüyor mu benim oranımı? Yanlışlar düşürüyor oranımı. Sorma bir daha lütfen. Bak, o yeşiller tiklendi, yandı tiki. Ben artık orada kalmak istiyorum. Yani zirvede bırakmak istiyorum.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Abi bu kız seninle aynı saatte yayın yapsa ben bu kızı dinlerim diyor. Küsmece darılmaca yok yani.
5: Ya onu ben screenshot'ını alabilir miyim? Hani ekran görüntüsünü alabilir miyim o mesajın?
4: Yüreğim ağzıma geldi az önce kullandığın cümleden dolayı. Dedim densini almaya çalışıyorsun sen.
5: Ben o mesajı yapıp şey yapacağım, eve asacağım.
4: Pano. Sokağın girişine tabela yaptıralım ya.
5: Anlamadım.
4: Ben sana tüyolar vereceğim.
5: Sarışın şey da tamam değilim ama.
4: Senin peki Esra ve Ceyda diye iki kardeşin daha var mı? Hangi meyvenin Washington adıyla satılan bir cinsi vardır?
5: Hmm.
4: A. Nar. B. Elma. C. Ananas. D. Havuç.

0: Bunun portakal olması lazım. Vallahi bak.
1: Hayır. Washington portakalı hiç duydun mu ya?
0: Aa, ananas mıydı o?
1: Washington ananası.
0: Aa, ananas olabilir mi acaba?
1: Aa, nar. Mesela pazarda hiç duydun mu? Washingtonlar, Washingtonlar diye.
0: Evet. Evet, duydum.
1: Ama sanki bu böyle eski bir kabileymiş gibi. Washingtonlar, Washingtonlar.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Buyurun bakınız, örnek olur inşallah. Çünkü İzmir'de bir araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle Fahri Müfettiş tarafından böyle ceza yazılıyor. Fakat itiraz üzerine adam diyor ki böyle bir şey yok arkadaş. Hani diyor fotoğraf, hani diyor görüntü. Velhasıl fotoğraf olmadığı için, görüntü olmadığı için, yani ortada bir delil olmadığı için babacığım ceza ne oluyor? İptal oluyor. Abi hakkını aramış. Biz de diyoruz ki bazen hukuk doğru şekilde işliyor demek ki. Ama bazen yani. Vay ya, ya. Bize de geliyor böyle abuk subuk diyorum ya. Benle ne alakası var diyorum ama tembihimle itiraz etmiyorum ya. Ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir Muğla'ya gidelim. Muğla'da Müteahhitler Derneği'nde kumar baskını. Bu kumar konusunda dernekler hiç kimse üstüne alınmasın, hiç kimse kızmasın ama valla bu kumar konusunda dernekler başı çekiyor abi. Yıllardan beri radyo programı yapıyoruz, yıllardan beri haberler okuyoruz. Dolayısıyla benim tezim budur. Bakalım neymiş? Fethiye'de faaliyet gösteren inşaat mühendisleri ve ustaları Bıbırlı Derneği jandarma tarafından yapılan bir operasyonla canım kardeşim bakmışlar kumar oynatılıyor içeride. 45 kişiye ceza kesmişler. İyi olmuş, güzel olmuş. Jandarma ekipleri tarafından dernek binasına yapılan operasyonda elektrik prizine takılı tombala makinesi, 180 adet pimpon topu, 150 adet tombala kartı, numara levhası, 2 adet haberleşmek için el telsizi, gözetlemek için kamera, çok miktarda tombala pulu, 5 gram uyuşturucu da varmış canım kardeşim. Ve uyuşturucu madde kullanma aparatı da varmış. Oo diyorsun. Ve kumar oynandığı tespit edilen 45 kişiye para cezası kesilmiş. Ne kadar yavrum, kişi başı 6200, özür dilerim, 6422 lira. Ben kumar oynuyorum, yakalanıyorum ve bana sadece 6422 lira ceza mı kesiyorlar? Valla bak bir şey söyleyeceğim. Bana biri gelse dese ki birader şu anda yasak olan bir şey yapıyorsun, cezanı 6422 lira dese derim ki beni bunun için mi rahatsız ettin yani? Sorarım valla, derim beni 6500 TL için mi rahatsız ediyorsun kardeşim sen yani? Şurada oyun oynuyoruz yavrum, Allah Allah. Adamlar kumarda bile daha çok kaybetmişlerdir yemin ediyorum yani. Oy oy, havasına suyuna taşına toprağına. Adana'ya gidelim. Adana'sız haber olur mu be kardeşim? Olur. Olursa da olmaz olsun yani. Günlük Adana haberimizi alalım. Adana'da şifreli fuş. Tek mi çift mi? Yavrum bu tek mi çift mi? Biz şey yapıyorduk. Kıllı göğüs olan arkadaşlarımız yapıyorduk. Tabii canım. Klasik Türk şakasıdır. Bilenler mutlaka bilir. Yeni nesil belki bilmez de. İşte plajda, denizde ya da evde üstü çıplak biri varsa, kılları da varsa lap diye kıllardan bir tutam çekeriz. Tek mi çift mi deriz? Babacığım adamın göğsünde kıl yoksa yavrum bacağında vardır yani. Bu sefer de bacağa yapış lak diye çek, tek mi çift mi? Ne iğrenç bir şakaydı bu, hakikaten söylüyorum yani. Neyse, konu nereden nereye geldi? Adana'da polis müşteri kılığında girdiği otelde şifreli şekilde fuhuş yapıldığını ortaya çıkartmış canım kardeşim. Suriye uyruklu kadın ile ona fuhuş yaptıran Suudi Arabistan uyruklu kişiyle otelin resepsiyon görevlisi gözaltına alındı. Ne güzel değil mi? Ortaya karışık. Nuh'un gemisi gibi var abi. Suriyeli var, Suudi Arabistanlı var. Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alıyor. Polis savcılıktan alınan izinle seri numarası önceden alınmış paralarla birlikte otele gidiyor. Polis resepsiyon görevlisi Kadir T'ye bir oda lazım dedikten sonra abi de direkt demiş ki herhalde bu da bu iş için geldi buraya. Demiş tek mi çift mi olsun? Polis demiş tek mi çift mi derken ben demiş tek kişiyim. Görevlinin de ağzında bakla ıslanmamış. Demiş ki abi burada fuhuş yapmak isteyenler çift diyorlar. Bir sus oğlum, adam işte tek demiş. Ver tek kişilik oda gitsin. Dur bakayım. Bunun üzerine görevli tek fuhuş yapmak istemeyenler, çift ise fuhuş yapmak isteyenler, isterseniz odanıza kadın getirebilirsiniz dedi. Gelebilir dedi. Polis bunun üzerine kabul etti. Ben de olsam ben de kabul ederim. Çift diyorum o zaman. Gelsin kadın demiş. Oo ne güzel hareket var. Gelsin kadın. Hemen kadınları yollayın abi. Kızlar. Bunun üzerine Kadir T. Suudi Arabistan uyruklu Ali Hamad A'yı arayarak kadın göndermesini istedi. Oğlum sinirlerim bozuldu benim, yemin ediyorum. Yaptığın işe bak, yemin ediyorum ya. Abi kadın göndersene diye. Oy oş valla. Benim kayış bugün çok erken dönmeye başladı. Boşa dönüyor şu anda. Canım ciğerim, ayrılmayın. Bir tık daha haberlere bakarız. Elbette günün konusunda veririz.

0: dinlenerek Bağlıoğlu mamasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleket haberlerine bakmaya kaldığımız yerden devam. Aa bak, evde sabun paketleme ilanıyla vurgun. Üç kağıt bizim memleketin olmazsa olmazı biliyorsunuz. Şişli'de iki çocuk annesi Hüsnü Gül Demirci, canım kardeşim, sosyal medyada böyle bir ilan görüyor. Evde paketleme acentesi adı altında. Diyorlar ki sabun paketleme ilanı görüyor. Diyor ekstradan para kazanırsınız. Aylık işte demişler ki evde oturduğunuz yerden canım kardeşim 10.000 TL vaadiyle. Demiş ki tamam ben bu işi yaparım. Gel gör ki ablayı 52.000 lira dolandırmışlar. Velhasıl evde paketleme acentesi adı altında evde sabun ambalajlama ve kutulama iş ilanını görüyor. Demirci ilan videosunu izleyince ek gelir olarak diyor ki evde ben de bu işi yaparım tamam. İletişime geçiyor. Dolandırıcılar Demirci'ye demişler ki ayda 10 bin lira kazanacağını söylüyor. İşi tamam kabul ettiğini söyleyince de dolandırıcılar demişler ki yavrum 350 lira önce demişler böyle bir kapora parası lazım. Ya ben şimdi işe gireceğim, işe girdiğim için para mı veriyorum abi? Parayı gönderen ablamız kısa süre sonra dolandırıcılarla tekrar iletişime geçerek diyor ki kargo parası, sigorta parası gibi bahanelerle demişler abla sen bize bir daha ver. Yavrum diye 5 parça halinde toplam 52 bin lira para yollamış. Eh be ablam. Dolandırıcıların tekrar para talep etmesinin ardından demirci parasının olmadığını söylüyor. Kısa süre sonra ise dolandırıcılar demirciyi telefondan engellemişler. Dolandırıldığını anlayan demirci ablacığım çok erken uyanmışsın. Çok erken uyanmışsın hakikaten söylüyorum yani. Savcılığa gidiyor şikayetçi oluyor. Ya sen kendi isteğinle yolluyorsun parayı be arkadaş. Şaka gibi vallahi söylüyorum ya. Ara başlıklara bakıyorum. Beni tehdit ederek yine para istediler. Ara başlıkta bu. Yapmayın kardeş, yapmayın ya. Oy oy. Canım ciğerim. Biz şimdi günün konusunu verelim. Kafayı şöyle bir resetleyelim. Bugün biraz kendimizi övelim kurban olurum. Ben bununla ilgili bazen söylüyorum. Diyorum tövbe estağfurullah tövbe. Hakikaten Allah beni yaratırken ilk insan gibi yaratmış. Yavrum müzik yeteneği next demiş. Spor next. Next diye abi. Tövbe estağfurullah tövbe. İlk insan gibi yaratılmışım abi. Bakıyorum çünkü bazı arkadaşlarım çok güzel şarkı söylüyor. Enstrüman çalıyor. Birisi sporla uğraşıyor. Biri bilmem ne yapıyor. Biz. Aha da bu işte radyo. Geliyoruz burada konuşuyoruz. Kurban oldum. Velhasıl bugün kendimizi övelim. Abi ben bu konuda çok yetenekliyim dediğiniz bir şey var mı abi? Mutlaka vardır. Hangi konuda iyisiniz? Dediğim gibi bana pek bir şey verilmemiş. Dolayısıyla oğlum bak ben bu konuda çok iyiyimdir falan diyecek bir durumum yok. Hangi konuda çok iyiyim? Hangi konuda çok yetenekliyim? Aa bak şey olabilir. Bana sabır fazlasıyla verilmiş abi. Valla bana sabır fazla verilmiş. Onun dışında çok böyle bir yeteneğim yok. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki hani taş çatlar derler ya abi hakikaten söyleyeyim bak benim taş çatlıyor sonra yapıştırıyorum tekrar. Velhasıl bakarım abi ben bu konuda çok yetenekliyim dediğiniz ne var abi? 0530 071 43 55 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bak ne kadar tatlı ne kadar şeker yazın diye güle güle böyle tebessüm ede ede telefon numaramı size veriyorum canım kardeşim. 0530 oğlum çok totoş oldu ya bu. 0530 071 43 55. Evet abi ben de bu konuda çok yetenekliyim bence dediğiniz ne varsa yazınız yollayınız.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun, seviyorsun kardeşim. Devam, harika yayınlar.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi, seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: tarih boyunca İngiltere tahtına hangi atta bir kral çıkmamıştır?
1: Eyvah.
0: A. Arthur. B. Richard. C. Henry.
1: Henry. Richard. Arthur. Soru neydi? İsimleri ben şimdi... Aklımda sileyim derken... Kim atsız mı çıkmıştı tahta? George çıktı. George. Ben onu az önce atlı tahta çıkmış çıkmamıştır anladım.
0: Atıyla.
1: Ya diyorum bir... acaba ne diyor? Hangisi atla çıktı? Hangisi atla çıkmadı?
0: Bak George çok var mesela İngiltere'de.
1: George çok var aynen.
0: O çıkmıştır mutlaka. Hı hı hı. Henry zaten biliyoruz.
1: Henry zaten yani
0: prens. Nereden biliyoruz? Henry'nin... Eski sağlık bakanımızdı.
1: Kökenine indiğinde zaten isimler de aynı.
0: Richard ya da Arthur. Mesela hangisi bunların böyle daha kral ismiymiş gibi geliyor sana?
1: Ay Arthur çok havalı bir isim ya ama...
0: Köpeğim olsa adını koyarım diyorsun yani.
1: Köpeğim olsa değil.
0: Çocuğuna Arthur ismini koyacak
1: halim. Ben öyle bir insan hayal ettim evet, direkt tamam. Arthur.
0: A. Arthur. B. Richard.
1: Richard diyorum Richard.
0: Richard mı diyorsun?
1: Evet.
0: O zaman...
1: Arthur'muş.
0: Evet.
1: Arthur nasıl çıkmaz ya? Tam kral adı ya.
0: Değil mi? Bence çıkması lazım.
1: Ben ya. Kabul etmiyorum bu soruyu. Kabul etmiyorum.
0: Ve buradan Arthur'u kınıyoruz. Yazıklar olsun Arthur'a.
1: Yazıklar olsun Arthur. Sen nasıl çıkamazsın ayol tahta?
2: Radyo Merhaba. Reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Evet. İşte ben de tam olarak ondan bahsediyorum Arifciğim.
5: Biz vallahi senin neden bahsettiğini pek bir anlamıyoruz ama yani...
4: Ama bak tam olarak benim parmak basmak istediğim nokta burası zaten.
5: Neresi? Göster
4: bakayım. İnanmaya insanların inancı bitti.
5: Bitti.
4: Brand yani.
5: Bunun kayış boşa dönmeye başladı ben size söyleyeyim. Sevgili dinleyenler lütfen panik yapmayın. Radyoyu deliler bastı galiba deyip karakolu aramayın bir. Ben aynı zamanda kendisine çok da sevdiğim için yakından ilgi ve alaka gösteriyorum. Doktorunu arayacağım yapmamız gereken nedir diye. Tıbbın sana müdahale etmesi gerektiğini hiç düşünüyor musun artık? Yani...
4: Düşünüyorum. Ben zaten tıbben mümkün değilim ki.
5: Efendim?
4: Tıbben mümkün değilim.

0: bop baby do wah. A doobly bop bop baby do wah. A doobly bop bop baby do wah. A dot dot baby do wah.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Arif Güven Show.
1: Arif Güven. Arif Güven. Yayında.
3: Buradayız burada sevgili dinleyenler. Evet, radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Günün konusunu elbette dinleyenlerimize verdim. Canım kardeşim dedim ki abi ben bu konuda çok yetenekliyim galiba dediğiniz ne var? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımız hangi konuda yetenekliymiş. Bilgisayar abi, her türlü bilgisayarın içinden geçer, bozuk olanı yaşatırım. Zaten demiş işim de bu benim. Ekran güzel güzel. Benim yetenekli olduğum konum mal olmam abi. İnsanlara hemen güvenmem, asla kötülük düşünmemem ve herkes tarafından kandırılmam. Eyvallah canım kardeşim. Bak diyor ki benim de yetenekli olduğum konu bu. Düşünmek abi, yetenek midir, lanet midir konusunda ikilemde kalıyorum. Evet, bazen kötü olabiliyor. Benim de yeteneğim senin gibi hiç yok demiş bana diyor ya. Benim de senin gibi yeteneğim hiç yok. Benim de yetenekli olduğum konu galiba takmamak. Güzel, rahat bir insanımdır. Hiçbir şeyi kafaya takmam. Belki de bu yüzden yaşıtlarımdan da 10 yaş daha genç gösteriyorum diyor. Ne güzel ya. Selam patron, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Benim de yetenekli olduğum konu empati abi. Maalesef bu demiş. Ve hep bana zarar veriyor bu durum. Evet, doğru söylüyorsun. Hafıza konusunda iyiyim abi. Öyle bana yapılanı unutmam diyor. Türünden bir şey değil, güçlü bir görsel hafızam var. Ne güzelmiş ya. Ben yok abi, gittiğim bir yere valla en az 5 kere gitmem lazım ki orayı hafızaya alayım yani. Benim yetenekli olduğum konu hızlı öğrenmek abi. Bana bir iş verin, diğer herkes 4 haftada öğreniyorsa ben o işi 1 haftada öğrenirim abi. Ne güzelmiş abi, helal olsun valla. Benim de yetenekli olduğum konu sanırım bu. Ellerimin rahatlığı ile iyi bir enerji yaydığımı söylüyorlar. Genelde erkekler mi söylüyor sana bunu? Ellerimin rahatlığı ile iyi bir enerji yaydığımı söylüyorlar. Bu yüzden güzel masaj yaparım. Vallahi bilemeyeceğim Derya'cığım. Benim de yetenekli olduğum konu matematik sanırım abi. Üniversite sınavında 50 soruluk matematiği fullemiştim, helal olsun. Ben de ne yaşarsam yaşayayım çok da şey yapmamam diyor. Hani ne bulutların üstüne çıkabiliyorum ne de kendimi paralıyorum. Bu hayatta her şeyi tecrübe etmişçesine davranıyorum. Yetenekli olduğum konu bu. İyi güzel baba, iyiymiş. Günün konusu budur. Bakan. Benim de hafızam çok iyidir abi. Zorlasam bebekliğime kadar detayları hatırlarım demiş. Bazen lanet mi yoksa yetenek mi? Düşünmeden edemiyorum. Bak hafıza yine gelmiş ya. Benim de hafızam iyidir abi. Kimi durumlarda yararını görsem de yaşadığım kötü anları unutmam benim için zor olabiliyor. En olmadık anlarda beni üzen anları hatırlayabiliyorum. Allah Allah. Benim de yeteneğim bu abi. Yolda ne var? Hep söylüyorum, kavşaklar var. Dolayısıyla demiş ki bir bakışta kavşakları anlıyorum abi. Ben yıllardır arar dururum, bulamadım. Galiba yılmadan aramak benim en önemli yeteneğim abi. Vallahi süpersiniz ya. Vallahi. Benim en önemli yeteneğim galiba midem abi. Hep ucuz yemekler yemek de hep ucuz yerlerden yemek yerim. Hiç zehirlenmedim diyor. At, eşek, tek tırnaklı, çift oynaklı ne varsa yerim ama bana mısın demez. Tövbe estağfurullah, bunu geçiyorum canım kardeşim. Ya bel altını nasıl okuyayım be kurban olayım, yapmayın Allah aşkına. Hayal gücü ve sezgilerim iyidir abi. Benim de galiba yetenekli olduğum konu bu. İşte sorduk dinleyenler bize. Babacığım senin yetenekli olduğun sence ne var? Empati, unutmak ve düşünme becerisi abi. Bak demiş ki benim yetenekli olduğum konu sadece dil. Yanlış anlama, dilden bahsediyorum. Fena muhabbet ederim. Fena bağlama yaparım. Fena adam ya da kız ayarlarım. Sorun şu ki ayarladığım bütün kızlar benimle daha sonra kanka oldular abi. Beni Benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Gözlerinin içine baktığım insanların gerçek niyetlerini yüksek oranda tahmin edebilmem. Ve ardından kısa bir muhabbet sonrası tahminimin doğrulanması. Bence ayrıcalık. Evet, doğru söylüyorsun ya. Şey derler ya oğlum, insan serafı olduk artık biz derler ya. Valla içinizde sevgili dinleyenler varsa, abicim bak ben insan serafıyım diyen biri varsa içinizde, ben onun yanında biraz böyle bir staj yapsam ne güzel olur. Yemin ediyorum yani. Velhasıl durumumuz budur. Canım kardeşim, abi ben de bu konuda yetenekliyim dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız.

telefonu bu abi dediğiniz ne varsa 0530 071 43 55. Yetenek mi o ne ki, ben evimi bile eşimin sayesinde aldım diyor ya. Bakan. Bana verilen en fazla yetenek sabır ve ikna kabiliyeti. 12. his 6 demiyorum diyor. Tolgacım yollamış. İşte aynı zamanda diyor ki çapkınım avardayım, 24 ayardayım. Bu konuda da yetenekliyim diyor ya. Hangisini okumak istersen. Hepsini okudum valla. Buyurun. Bu aralar tenise sardım. Tenis oynuyorum. Bayağı da iyiyim diyor. Güzelmiş. Mesajı da verelim bu arada. Spor yapın arkadaşlar, çok önemli, çok. Hiçbir şey yapmıyorsanız çıkın diyor, dışarıda yürüyün. Evet, doğru söylüyor. Eşini mi yollamış? Hollanda eşinin, bakayım. Bilgisayar ve her çeşit teknolojik aletlerle aram çok iyi. Evet, gördük, biliyoruz bizzat. Teknolojiden anlamayan insanları da acayip tersliyorsun. Niye böyle söylediğimi şimdi birçok dinleyici bilmiyordur. Sağ olsun, var olsun. Bizim köpek kaybolunca Hollanda'da eşim güzel böyle bir takip cihazlı bir tasma yollamış. Yavrum ben zaten kötüyüm. Bayix benden kötü. Allah'tan yanımızda Erdinç vardı. Bir tık kafa onun basıyor. Şimdi nasıl takmamız gerektiğini, işte o cihazı, kartı, sim kartı artık her neyse, onu nasıl takmamız gerektiğini çözemediğimiz için biz dedik ki ya hani eşimiz bize yardımcı olur. Yemediğimiz fırça kalmadı arkadaş. Bir tane köpek tasması var elimizde, önümüzde. Ortada ben oturuyorum. Hiç unutmuyorum, solumda Bayix oturuyor, sağımda Erdinç oturuyor. Biz yavrum bu kareyi, dikdörtgeni, üçgeni yerlerine yerleştirmeye çalışan şempazeler gibiyiz. Evet, aynen öyleyiz. Sağ olsun, o da bize fırça atıyor bak. Bilgisayar ve her çeşit teknolojik aletlerle aram çok iyi. Kendi kendime her türlü tamir işleriyle uğraşmayı, elimden olan malzemeyle yeni bir şeyler yapmayı çok severim. Harikayım canım. Canım kendimi seviyorum demiş bu kadına. Eyvallah ya. 12. Dinleyiciler birbirine girmeye başladılar bile. Hakikaten söylüyorum yani. Bunu es geçiyorum. Evet, günün konusu bu. Abi ben bu konuda çok iyiyim dediğiniz acep ne var? Bakayım. Düşünce okumak abi. Karşı tarafın 5 saniye sonra yapacağı hareketleri ve biraz sonra söyleyecekleri sözü yüzde söyleyebiliyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Korkutma beni la. Derin hafıza, keskin zeka, fazla sıfıra yakın akıl. Herkes iyiymiş abi. Ben kötüyüm herhalde. Benim de yetenekli olduğum konu fazlasıyla rahatım abi. Hatta bana ne vereyim diye sorsalar yine bunu isterdim. Rahat ol bak, çok güzel diyor. Evet, deli olacağına, dünya senin kahrını çekeceğine, böyle bir söz var biliyorsunuz. Sen diyor deli ol, dünya senin kahrını çeksin. Vay, güzel felsefik bir mesaj gelmiş edebiyat mezunu kardeşlerimizden. İnsanoğluna verilen en büyük yetenektir aynı zamanda. İnsanoğluna verilen en büyük yetenektir aynı zamanda zaman demiş. Aksi takdirde yeryüzünde aklını yitirmemiş bir kişi bile kalmazdı. Diyen arkadaşın aklını biraz yitirmiş gibi geliyor bana, bilmiyorum. Anlamadım yavrum. Ya bazen hakikaten söylüyorum, isyan ediyor gibi algılamayın da öyle mesajlar geliyor. Diyorum yavrum, yani en son Cinali tatildeyim okudum. Bu nasıl bir cümle kurma, nasıl yazım hatası? Benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Dilimi burnuma değdirebiliyorum. Haydi şimdi herkes, bu anonsu duyan herkes dilini burnuna değdirmeye çalışacak abi. Benimki mümkün değil abi. Bir de tek kaşımı diğerlerinden bağımsız olarak kaldırabiliyorum. Aferin. Benim de yetenekli olduğum konu abi, ikna kabiliyeti, güzelmiş. Yeteneğe bak, gel yavrum gel, yetenek gör sevgili dinleyenler. Benim yetenekli olduğum konu bu. Diyor ki abi ayakta küçük tuvaletimi yapabiliyorum. Ne yapacağız çiçeğim? Oo, daha bir dünya mesaj var. Ayrılmayın. Öyle mi yapalım o zaman? Tamam, gir abi.

Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven...

0: matematik sorusu soracaksın Özlem. Çok da basit.
1: Vallahi bak benim kayış boşa dönmeye başladı yani.
0: O zaten kim bilir kaç yıldan beri yani o yeni bir şey değil ya. Yeni bir şey söyle bize. Şimdi bu dilenci bak 1 saatte 82 lira para kazanmış. Bu arkadaş peki 10 saat dilense kaç para kazanır? O hesap mı, telefonun hesap makinesini bırakır mısın da?
1: 84 lira mıydı? 10 saat dilense 840.
0: 1 saatte 82 lira.
1: 82.
0: Dur kuruşu da var. Onu da söyleyeyim. Hesap makinesine sakın dokunmuyorsun.
1: Lütfen.
0: Hayır.
1: Lütfen.
0: 1 saatte 82 lira 17 kuruş kazanmış.
1: 82 lira o kuruş işi bozdu ya. Baba o kuruş işi bozdu. Ben bunu...
0: Git üstünü tamamla 83 yap onu.
1: Böyle dilenci... aynen. Biz 830 liraya kapatalım bu işi yani.
0: Yanlış cevap.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Bilgi yarışmasını bugün yine yapalım. Enteresan sorular var gerçekten.
5: Bilgi yarışması yapalım.
4: Bilgisi sunan nedense hep benim. Olmayan şeyi sunuyorsun, farkında mısın?
5: Ya, bilgi yarışması diyoruz. Hani yarışma var ama bilgi yok pek fazla.
4: Yok. Yani. Kesinlikle.
5: Hangisi ünlü bir Türk atasözüdür?
4: Gelsin.
5: A. X'ten next olmaz.
4: Olmaz, evet, doğru.
5: B. Dil dile değmeden dil öğrenilmez.
4: Ay.
5: C. Sak üstünde saksağın, kaz beline vurmayı.
4: Tamam.
5: D. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana
4: davul zurna,
5: kabak kemani. Hangisi bir vitamin türüdür? A. A4. Bekle.
4: Tamam.
5: B. B12. C. C180. D. D100.
4: D100.

0: Mikrofon sesini biraz daha yükseltin.
1: Buyurun.
0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Abi benim yetenekli olduğum konu bu dediğimiz ne var? Bugün hakikaten söylüyorum, programı yeteneksiz sizlere söyledik abi. Bak yeteneğe bak, hakikaten söylüyorum. Büyük yetenek demiş ki abi, biri bana adımla seslendiğinde dönüp ona bakabiliyorum. Süper yetenek, helal olsun kardeşim benim. Biri bana seslendiğinde, adımla seslendiğinde diyor ki dönüp ona bakabiliyorum. Yeteneğim bu. Dilimin altından su fışkırtıyorum abi. Evet onu biliyorum ya. Onu yapanlar vardı benim çocukluğumda da. Ellerimi hiç kullanmadan iki çorabımı da çıkartabiliyorum. Şükürler olsun demiş ya. Benim yetenekli olduğum konu mu? Buyurun, kaç yıl oldu? Hala Türkiye'de yaşıyorum abi. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik, hepinize teşekkürler. Teşekkürler yetenekli kardeşlerim. Bu ne? Ellerim dolurken ayağım da bagaj kapısını açabiliyorum abi. Eyvallah kardeşim benim. Benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Boya, badana, bilimum, dekorasyon işleri. Çocuk ve hayvan oyalamak, eğlendirmek. Leblebi tozunu öksürmeden çekebilmek. Şimdi yeteneklerime bakıyorum da Fuzuli işler müdürü gibi olmuşum diyor. Benim yetenekli olduğum konu öğrenmek abi. İyi öğrenirim. Bazen ağır ve geç ama sonuç olarak diyor iyi öğrenirim. İçime kapanmak benim yetenekli olduğum konu bu abi. Eyvallah kardeşim benim.

0: buraya bakayım. Benim yetenekli olduğum konu abi. At binerdim. Gemsiz, yularsız bile binerdim. Şimdi anılarda kaldı. Bağlama çalardım. Artık o da yok. Kitap okuyordum. O da yok. Yavrum ne oldu ya? Bitkisel hayata mı geçtin? Ne yaptın? Hepsi geçmişte kaldı. Elinde sadece internette dolaşan sözlerle takılmak kaldı. Bu internet sayesinde ne hafıza kaldı ne yetenek demiş. Arkadan gelenler atı ancak hayvanat bahçesinde görecekler. Evet, ben bunu söylüyorum canım kardeşim. Biz bak bir yere bir kahvaltıya gidiyorduk da patika böyle bir yerden geçerken yıllar sonra gerçekten söylüyorum canlı gözle eşek görünce ben bile şaşırdım. Ve ilk defa eşek gören küçük yeğen, o zaten ona hani bir şey anlatamadık yani. Görmüyoruz bazı şeyleri. At, eşek, çıplak gözle gören kim bilir en son ne zaman görmüştür abi. Atım ve ben dostuk. Abicim nereye gidiyor bu hikaye ya? Ben şimdi kitap okuru gibi okuyorum mesajları da. Gemini ipini bıraksam bile kaçıp gitmezdi. Yanımda yürürdü. Çünkü dost olduğumuza, beraber olmamız gerektiğini, birbirimize ihtiyaç duyduğumuzu biliyorduk. Yavrum iyi misin sen ya? Kurban olduğum dinleyici. Benimle yetenekli olduğum konu bu abi. Saçmalamak demiş ya. İtinayla saçmalayabilme kapasitesine sahibim. Benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Sabırlı birisiyim. Hem de diyor haddinden fazla. İşte sen de bendensin abi. Hakikaten söylüyorum. Benim yetenekli olduğum konu. Yaralara çok güzel merhem olabiliyorum. Güzel. Kendimi yargılamak gelmiş. Çok güzel. Üzerim kendimi. Kızarım da. Anlayışım da yok denecek kadar azdır kendime. En büyük eleştirmen kendimi kendimdir. Evet güzel de çok yüklenme kendine ya. Küsmeyin sonra. Ya böyle bayılıyorum. Böyle söylüyorlar ya. Ben kendimle barışık bir insanım diyor. Diyorum. Aa ne zaman küstünüz yani? Oy oy canım kardeşim, benim de yetenekli olduğum konu bu abi. Çok güzel kelle alırım demiş ya. Raporlarım da tabii ki, artık ne iş yapıyorsa bilmiyorum canım ciğerim. Ne yapalım, mola mı peki? Ayrılmayınız, bir mola, moladan sonra buradayız.
1: Arif Güven Show'da.
2: Arif abi, küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
3: Kardeşim sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
4: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
5: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
6: Arif abi lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

0: diye kurban oluyorum. Şöyle bir mesajlara bakalım. Canım ciğerim, günün konusu bariz belliydi. Abi ben de bu konuda galiba yetenekliyim dediğiniz acep ne varsa yazınız, yollayınız. Bakalım. Benim yetenekli olduğum tek konu topuk sesine dönüp bakıyorum Arif Bey. Bir benzeri de az önce gelmişti. Diyor ki abi adımda biri seslendiği zaman dönüp bakabiliyorum. Yeteneğim bu. Yine bir mesaj vardı, dedim ki şimdi muhtemelen birçok dinleyici hakikaten bunu deneyecektir. Çünkü canım kardeşimin yeteneği şuymuş, diyor ki dilimi burnuma değdirebiliyorum. Dedim ah bakalım, şimdi herkes deneyecek. Aa bak Emrah denemiş, denedim abi sanırım diyor. Benim dil bayağı uzun, zürafa dili gibi, enseme bile değiyor. Ben beceremedim, olmadı. Ben de bu konuda yetenekliyim dediğiniz ne var bakayım bakayım. Benim de yeteneğim bu abi. Olmayacak dualara çok güzel amin diyebiliyorum. O bende de var yavrum, hakikaten söylüyorum yani. Açmayacak güneşi yağmurun altında bekleyebiliyorum. Bir tek senin görebildiğim bir yerden sana sesleniyorum. Onların duydukları kahkahaların değil. Aşkı tarif gerekirse sana anlatayım. Aşk ne biliyor musun? Benim sana yaşadığım, senin durmadan üstüne bastığın. Duygusal kardeşler şu anda koptu gitti. Ben niye böyle bir şey yaptım abi? Ses tonu buna müsait oldu da böyle içimden geldi. Bak, benim de yetenekli olduğum konu bu abi. İyi kavga ederim diyor ya. Ben güzel hayaller kurarım diyenler var. Çok iyi yatarım diyenler var. Uykumu hemen... Tamam geçiyorum bunu çiçeğim. Geçiyoruz. Bakayım. Benim de yetenekli olduğum konu matematik abi. Bak çok güzel pasta yaparım diyenler var. Çok güzel enstrüman çalarım diyenler var. Aynı zamanda benim gibi çok güzel sıkılırım diyen de var. Öyle güzel sıkılırım ki. Ben de hakikaten sevgili dinleyenler o kadar güzel sıkılırım ki. Vallahi anlatsam siz de sıkılırsınız. Bu kadar çok sıkılmasam aslında keyifli insanım da, ne bileyim yavrum. Toparlıyorum mesajları canım ciğerim. Şiddetsiz iletişim abi, benim de iyi olduğum konu bu. Benim de yetenekli olduğum konu bu dediğiniz ne varsa hiç aklıma gelmedi abi, o kadar düşündüm. Ben de senin gibi, evet eyvallah kardeşim, gel sen de bizim aramıza. Moral vermek ve yüz güldürmek abi, bu konuda yetenekliyim galiba diyor. Bak çözüm bulmakta yetenekliyim diyenler de var. Buyurun. Alkollü masalarda çok iyiyimdir abi diyen var. İyi içerim diyen de var. Yeteneğe bak. Hakikaten Acun'a falan başvursan oğlum. Yetenek şu. Diyor ki 20 küsür yıldır kötü karpuz seçmedim abi. Büyük yetenek ya. Hakikaten şöyle diyor. Çekilse arkadaşım filmi çekilir yani. Aptalım ben abi demiş. Bunu ben söylesem, beni mahkemeye verse benden tazminat koparır ama kendi yazmış abi. Aptalım ben abi. Her yüzüme gülene kanıyorum demiş. Ya. Benim de yeteneğim bu abi. Başımı yastığa koyar koymaz uyuyabiliyorum. O bende de var. Bunu ara ara dile getiriyorum. Arkadaşlarım da şaşırıyorlar. Bazen çok kalabalık oluyoruz böyle. Babacığım ya erken kalkmam gerekiyor ya, uykum geliyor. Dün babalar siz takılın, ben diyorum şurada kıvrılır bir iki dakika. Baktım bakıyorum gitmiyorlar çünkü benim evimde oluyor olay. Başkanın evinde olsa ben kaçıyorum derim, evime gelirim. Böyle bir ihtimal yok. Gitmiyorlar da. Bana diyor ki Şevo özellikle, dedi birader hiç mi derdin tasan yok? Şuraya kıvrılıyorsun. Baba içinden üçe kadar say. Tak ben gittim abi. Başımı yastığa koyar koymaz uyurum abi. Hakikaten söylüyorum. İyi ki abi karşı cins değilim. Ben genç kız olsam bu huy benim başıma çok iş açar gibi geliyor bana. Tabii canım. Kız kafayı koydu uyudu, aman orada duruyor işte. Yeteneğe bak ya, ben bu hareketi biliyorum yalnız, zamanında biz de yapıyorduk. Demiş ki denizin içinde iki elimi birleştirip avuç içlerimi birbirine emiştirerek böyle fışık fışık diye su fışkırtabiliyorum abi. Büyük yetenek, hakikaten söylüyorum yani. Toparlayalım mı? Bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Olsun. Abi benim de yeteneğim hafıza. Demiş ki derin kör bir kuyu gibi hafızam. Her şeyi hatırlıyorum. Eyvallah kardeşim benim. Ben de senin tam tersin. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Ne yapalım? F5 yazıyor yazıyor. Yola devam.
1: Abi günaydın. Seni dinliyoruz. Yollardayız. Seni dinlemediğim gün öldüğüm gün olsun.
2: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
3: Selam Arif. Senin programına yol mu dayanır baba?
4: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.

0: Patates cipsi paketleri içerisindeki cipslerin taze kalması için genelde hangi gazla doldurulur? Tam senlik soru.
1: Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
0: Sallayacaksın o zaman.
1: Sallayacağım. Tamam. Mecburen. Köşeye sıkıştım şu an.
0: Seçenekleri veriyorum. A. Oksijen. B. Hidrojen. C. Helyum. D. Azot.
1: Tamamen atıyorum.
0: Tamamen atacaksın zaten.
1: Genel kültürüm ağlıyor yine. Ağlaya ağlaya öğrenecek inşallah sorunun cevabından yeni bir bilgi öğrenmiş olacağım. Hidrojen değil.
0: Hidrojen mi diyorsun?
1: Hayır. Hayır dedim ama hidrojen demiyorum zaten. Oksijen mi acaba? Ne kaldı geriye? Helyumla azot kaldı.
0: Evet.
1: Helyumdur o zaman.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Var mı İngilizce? Yoksa ben bu şarkının sözlerini muhteşem İngilizcemle sana Türkçe'ye çevireyim hemen.
5: Sen çevir.
4: Vallahi mı diyorsun?
5: Sıramı sana savuyorum.
4: Bilmiyorum demiyorsun yani. Anlıyorsun ama konuşabiliyor musun?
5: İşte idare eder.
4: Ben ona uyuz oluyorum işte. Anlıyorum ama konuşamıyorum abi diyor. Dedim benim köpek de öyle. Anlıyor ama konuşamıyor. Yani.
5: Aynen.
4: Bak ne diyor biliyor musun bak şimdi. Burada diyor ki Aslı diyorum Aslı ne oluyor? Ne olur demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor diyor. Dinliyorum hemen çeviriyorum sana dur bakayım. Memur bey diyorum kız Reşit kendi isteğiyle geldi diyor burada.
5: Ciddi misin?
4: Memur bey dur bakayım ne diyor. Memur bey tamam diyor. Kız bir şey dediğimiz yok ama diyor kara gümrük yanıyor diyor burada. İyi yayınlar kardeşim. Nereden geliyor biliyor musun?
5: Nereden?
4: Amsterdam'dan.
5: Ciddi misin?
4: Amsterdam nerede biliyorsun?
5: Biliyorum.
4: Konya'nın hemen alt tarafı yani. Nerede? Amsterdam'da
5: ya,
4: nerede?
5: Ciddi soracaksın diye ödüm koptu diyordum ki geldi. Geliyor gelmekte olan.
4: Aa, bilmiyor musun?
5: Lütfen.
4: Amsterdam'ı.
5: Avrupa işte.
4: Avrupa bravo süper. Japonya'nın başkenti Amsterdam'dan mesaj gelmiş işte. İyi yayınlar. Düsseldorf'tan sevgiler. Düsseldorf nerede? Onu biliyorsundur artık yani. O da Ankara ile Sivas arasında.
6: Arif Güven Show'da.

0: okuyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Yazıyor, yazıyor. Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan herkese çok çok da teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakalım, memlekette ne oluyor ne bitiyor. Buyurun. Kurban olduklarım, İstanbul'da kaçak yollardan ülkeye getirilen 565 egzotik hayvan ele geçirilmiş. Tövbe estağfurullah, hayvanların bir de fotoğrafını çekmişler kaçakçıymış gibi. Oğlum, şimdi bunların arasında maymun da var. Maymuna neden baron yakalamış gibi poz verdirtmişsiniz ya. Gayet de güzel gözüküyor. Ama aynen bu İstanbul'da kaçak yollardan ülkeye getirilen 565 egzotik hayvan ele geçirildi. Yavrum, insanlar bitiyor, hayvanlar başlıyor ülkeye girmeye. Bu arada hayvan demişken şununla ilgili yine vardı bugün böyle bir haber. Şimdi iklim değişikliği malumunuz bütün hayvanları da etkiliyor. Şimdi geride bıraktığımız günlerde yine çok meşhur kangal köpeğimizle alakalı dediler ki hava sıcaklıkları sebebiyle kangalların çiftleşmesi 4 ay gecikmişti. Bugün yine şöyle bir durum var canım kardeşim. Yine iklim değişikliği sebebiyle kangallarımızın rengi daha sarımtırak olmaya başlamış yavrum. Hayvan güneşte yanmış işte yani. Daha önce kangal köpekleri çiftleşmesini 4 ay geciktirdi sıcaktan dolayı. Dedi yapmayın böyle, yatağa küs girilmez kangallar. Velhasıl şu, dünyada işi yolunda giden yavrum tek canlı bile kalmadı, tövbe estağfurullah ya. Buyurun, yine bir Adana haberi. Adana'da trafikte tartıştığı sürücüyü eşinin yanında darp edip aracını parçalayan şehir eşkıyaları tutuklanmış. Yavrum, önemli olan tutuklu kalmaları, ceza almaları. Tutukla ama tutuklu kalsınlar, ceza alsınlar. Fıkra gibi adres karıştı, yanlış bina yıkıldı. Aşıkken ben. Tabii canım, insan aşık olunca mantık tatile gidiyor. Dolayısıyla bende de mantık kalmıyor abi. Samsun'da bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıkmış. Bir de üzerine yıkım masrafları talep etmiş. Ortağı olduğu arsadaki bina yanlışlıkla yıkılan Ahmet Çelik. Adres yanlışlıktan gelip diyor burayı yıkmış. Sıkıntı yok, zaten biz yıkacaktık. Bu arada diyor ki arada da 2 kilometre mesafe var. Yakın bir yerde değil. Nasıl karıştırdı anlamadım. Ne oluyor, ne bitiyor canım kardeşim? Bakayım. Sadece bizim memlekette olup bitenlere değil, aynı zamanda canım ciğerim, dünyada ne oluyor, gezegende ne oluyor, mümkün olduğu kadar onları da kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Aa bak, Sharon Stone'u bilenler mutlaka biliyorlar. Temel üçgüdü tabii canım. O kuşağın çiçeğim. Erkekleri temel üçgüdüyü izlemiş olanlar, Sharon Stone'u izlemiş olanlar, o bacak bacak üstüne sahnesini hatırlayanlar şu anda bir sigara yaktı bile yani. Sharon Stone, hakikaten severiz. Abla zamanının efsanesiydi. Tabii canım, zamanının Sharon Stone'uyla yavrum karşıya kadar 10 tane daire alırdı. Şimdi Bağcılar'da 1+1. Velhasıl abla çok güzeldi ya. Bu, biliyorsunuz Kurtlar Vadisi dizisine geldi, rol aldı. Bununla alakalı yine böyle bir açıklamada bulunmuş. Bak böyle bir şey yapmışız biz. Sharon Stone'a dünya starıydı. Gelmiş, tamam diyor ki rol geri diyor, yüksek bir meblağ almıştık diyor. Ki haklı olarak Sharon Stone geliyor abi. Ama diyor prodüksiyon oldukça diyor şey lükstü ama diyor İngilizce bilen kimse yokmuş, biliyor musun? Kadın mesela Kurtlar Vadisi'ne geldi, babacığım öpüştü gitti. Kadının orada ne olduğu hakkında fikri hiç yokmuş. Çünkü yavrum İngilizce bilen yokmuş yani. Sırf öpüşmek için sahne çekmişiz ya. Paranın hepsini de Sharon Stone'a verdiğimiz için tercümana para mı kalmadı? Ne oldu anlamadım. Vay be Sharon Stone. Güzel. Buyurun canım kardeşim. Fransa'da dünyanın en güçlü MR cihazıyla çekilen insan beyninin en net görüntüsü yayınlanmış, kurban olduğum. Vay be. Beyinsiz olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınıza bu fotoğrafı yollayabilirsiniz. İyi bak lan bak. Alo, sende yok bak bu. Hani nasıl bir şey, sen gör falan gibi böyle. Geçelim, ne oluyor ne bitiyor. Paketteki uyarının etkisi %16. Evet, şimdi sigara kullanan arkadaşlar keşke kullanmasalar. Ben de dahil olmak üzere ama biliyorsunuz ki bu paketlere iğrenç fotoğraflar koyuyorlar yavrum. Dolayısıyla da bunun etkisi vatandaşa oldu mu olmadı mı bizim memlekette çok böyle umurda olmadı kimsenin. Araştırma yapılmamış ama İngiltere'de yapmışlar. Bangor Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sigara paketlerinin dışında yer alan bu uyarı yazıları, bu işte iğrenç fotoğraf durumları, orada var mı bilmiyorum da uyarı yazıları babacığım çok da böyle bir etkili olmamış. Bizim memlekette bir gün çürümüş bacak koymuşlar. Bir tane de şey ciğer fotoğrafı var ya işte, biri sigara içerseniz ciğeriniz böyle, içmezseniz böyle. Biri pırıl pırıl duruyor, ötekisi leş gibi olmuş. Hatta benim arkadaşım şey demişti, ne var bunda abi diyor ya. Dedim oğlum bak işte resim bu. Yok be abi diyor, bu diyor akciğer, o diyor karaciğer yani. Dedim Ayşe'nin beynine. Velhasıl bizde durum nedir ne değildir bilmiyorum. Fakat bu uyarı yazısından ziyade bizim memlekette çiçeğim, yani şu sigara paketlerinin üzerine kocaman bir şekilde kaç TL'ye satıldığı yazsalar alırken elimiz biraz titrermiş gibi geliyor bana yani. Tabii canım. Hoş var mı başka canım ciğerim? Şöyle bir bakıyorum da pek bir şeyimiz de yok herhalde. Bir tık daha babacığım, böyle bir F5 yap bakayım. Bak İstanbul'da Eylül ayında yıllık enflasyon %59.18 olmuş. Bugün yarın TÜİK buna hemen müdahale eder. Aşağılara çeker abi. Benim yaşımı da TÜİK'e hesaplatmak istiyorum valla. Benim yaşımı TÜİK hesaplasa yemin ediyorum size ya 6'yım ya 7'yim yani. Neyse canım ciğerim, ne yapıyoruz abi, öyle mi? Peki birazdan final, birazdan veda.
2: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
3: Arif abi işe giderken seni dinleyeceğim diye yol uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
4: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
5: Arif yine şov yapıyorsun bakıyorum.
6: Arif Güven Showtime.
7: Kocum özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
8: Merhaba Arif abi. Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
9: Merhaba Arif abi. Daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım. Hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
1: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
2: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Yani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
3: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
4: Arif Güven Showtime.
5: Gülmek en çok sevdiğiniz kişiye yakışır. Çünkü kalbinizin yansıması onun gülüşünde hayatı bulur. Onun gülüşünde hayatı bulur.
3: Bazen gülmek için sebep aramazsın. Yanında, hemen yanı başında duyduğun bir kahkaha sesi güldürür seni.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
4: Arif Güven.
7: Buradayız burada. Canım kardeşim, artık final. Artık veda. Biliyorsunuz ki tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de söylenmesi gerekenler 3 aşağı 5 yukarı elbette belli. Gençlik teşekkür ederim ya. Çok böyle uzun uzun anons yapmayalım ama. Finalde vay be baba, insanlık ölmemiş. Oo, helal olsun, haberi olsun istiyoruz. Var mı diye şöyle baktım. Bugün böyle bir haber denk geldi. Dedim ki vallahi bu kıza helal olsun. Niye? Çünkü şimdi NBA yıldızlarından Shaquille O'Neal'ı bilenler biliyorlar. Abi bildiğin dev gibi ya. Abi bildiğin gul yabani gibi, öyle söyleyeyim yani. NBA'in 2.12, abi 2 metre 12 santim bir de yapılı dev yıldızı Shaquille O'Neal. Şimdi sevgilisi var, evlendiler. Allah bir ömür boyu mutlu etsin ama şimdi 2.12'lik dev gibi bir adamın da sevgilisi 1.55, çok şey olmuş yani. Valla bu ablaya helal olsun. Yani herhalde Shaquille O'Neal gibi dev gibi bir insanla evleniyorsun. Senin boyun 1.55. Abla her sabah uyandığında bugün de ölmedim anne şarkısıyla yine başlıyordur bak şimdi. Bak diyor ki tam 60 santim kısa sevgilisi bulmanın bedelini ağır ödüyor. 1.55'lik sevgilisiyle hayli mutlu gözüken basketbolcu yavrum öpmeye çalışmış kızı, dev gibi adam iki kat oldu yani. Şöyle söyleyeyim, abiyle yan yana kız geldiğinde kızın boyu Shaquille O'Neal'ın muhtemelen göbek deliğine denk geliyor yani. Dolayısıyla abi şey, düşünsene Shaquille O'Neal bunu dumbbell niyetine kullanıyordur ya. Hani şöyle bir şey oluyor ya, şimdi deli gibi adamsın abi, 2.12 yapılısın. Sevgilim 1.55 yavrum yani. Filmlerde böyle olur, gerçek hayatta böyle olur. Bazen bir uyanırsın bakarsın, aha yanında hatun yok. Ne yaparsın abi? Kalkarsın, salona bakarsın, mutfağa bakarsın, banyoya bakarsın. Shaquille O'Neal muhtemelen bu abla yanında bulamayınca yastığın altına bakıyor olabilir. Ne bileyim, komedinin çekmecelerini açıp kapatıyorlar. Benim hatun burada mı acaba falan diye. Şimdi burada bol keseden böyle sallıyoruz. Çünkü malumunuz Shaquille O'Neal'ın yüzüne bunları söyleyebilir miyim? Emin değilim. Yüzüne çok yakışmışsınız, tütü tütü maşallah derim herhalde, bilmiyorum ne oluyor. Abi çok hakikaten enteresan bir görüntü var ya. Şimdi görüntü video hala gözümün önüne dönüyor. 2.12'lik dev bir adamsın. Sevgilim 1.55. Abi bu kızdan iki tane alsan olurmuş sen ya, hakikaten ya. Kız bunun boynuna sarılmak istese yemin ediyorum ağaca tırmanmaktan fark olmaz yani. Ama güzel de yani. Ufacık tefecik kız. Cepte taşınabilme özelliği var bence kızın. Ne dedikodu yaptık, ne dedikodu yaptık yavrum. Bugünlük bizden bu kadar.
8: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş, üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Kuzey

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße, 116, Barmbek. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße, 116, Barmbek.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de size hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki 2 saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken, canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinliyorum.

Yayınımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağlışikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Vallahi o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın. Kim mi geliyor der?

bekler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz-kış güneş kremimizi sürmeden kapıdan adım atmıyoruz. İçeriden taze protein ve antioksidanlı hücrelerimizi beslerken dışarıdan hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildimizi suya doyuracağız. Tabii en önemlisi deliksiz bir uyku ve kan dolaşımını canlandırmak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

sizlerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

dönemin en sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni tekkileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz.

Kent Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyenleri, ben Şükran, sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim, hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyonuz açık olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında kulak

Efendim 1997 yılında Yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'le yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

geçiyor değil mi? Yine göz açıp kapayıncaya kadar 2 saatin sonuna geldik bile. Efendim Radyo Merhaba'da bendeniz Şükran'la olan yayınımızın bugün de sonuna geldik. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.

0: Leontes Eiscafé, Fulzbitteler Straße, 116, Barnbek.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
6: Rosegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimde.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler

0: beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

şeyde işçi yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, 116 Barnbek.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Leontes Eis Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
6: Radyo merhaba, reklamlar.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik be seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Heistenbeck'te.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.